Hürmetlik radyo anlıkçılar. Emdi, Merkezi Halk Radyo İstansısının Beijing'den berdiğen Uyghurça anlıkçını başlayınız.

Bir kızkarlık uyum ba, işkeylen bir grupu boludu. Biri bir bağakçıga, hoşallık, köngül bölmeslik, häsät, ölgüdek çarçaş katarlık adamın her türlü keyfiyatıga ait sözlerini yazıdı. Bağakçın yazgan kişi bağakçıdaki sözünü çıra ifadesi ve hareketi arkalık ifadelaydı. Yani bir bolsa o sözünü tapıdı. Meslen, A birden oyunu vağandın kiyin öz yazgan söz boyunca oyunu başlaydı. Aval közünü çekçe etkinice edilip berip birinin kanini sıkıp andın muşatıdı. B bu hareketlerini görüp birden oyunup bu xatını tapıdı. Gazapleniş. A asas jatın toğra, bırak mən qatlı gazapleniş deyip yazgan deydi. B bolsa, eğer katı gazapleniş bolsa, hareketiniz sal yumuşak çıkıp kaldı. Eğer ben açıqlısam, çoğum katı gazaplanışını doğru ifade ettim. Xalqni urğandım başka, yani tip ettim, katı sekrep gitettim, deydi. Bu oyun kişiler arasındaki alaqının asan emeslikini, yani kişiler özünün keyfiyatını ifadeleş usuluğu asasen başkalarını düşünüldük alaqını düşündürüdü. Lekin kişi bilen kişi oturursa da alaqı bağlaşta, yanıla tılının ve uzak müddet sürgülüşünün yardımına muhtaç boludu. Ardık pərik kançı çoğun bolsa mı, küçük günü alamettin çoğun özgürüşünü bilgili boludu. Bu oyunu bekli yaxşı görmen. Bu oyun arkalık başkalarının işki dünyasını, başkalarını düşünüştük pərikini kör bağlı boludu. Dəl muşu pərik tüpəylidin kişilik turmuşta sansız rəndar xoşallıqla ve azaplıq ayrılışla mövcud boludu. Yani kilip, mən naiti kızıqarlıq bir həmkarlaş qocuğu uçurab qaldım. O sodigar idi. O bağaqçını elib oyunu başladı. Közlerden otçağınap koşumusunu türdü. Yağaçta qetip muştumunu tügdü. Onu üç qetim aylınıp bu hareketinin mənisini zadılı bilenmey, ahiri, bu hareketinizde inigraq ifadlanıcı dəb yardım soraşqı məcbur boldum. O kilişkili boluduğa adamken, birdem oylanğandın kiyin eğizini çın jümdü. Lekin yanılı tapalmadım. Tapalmadım, el boldum, bu hareketinin nemilikini dəb birine dedim. O bağaqçını mağı uzatdı. Onun da, təşvişlənmən deyip yazılgan idi. Oylap baksam, onun hərkəti doğru. Adam təşvişləngəndə, dəl muşunda ğəmkin qiyafətki kırıp qalı dikən. İkinci qıtımlıq sınaq başlandı. O, qağazdaki xətini körgəndin kiyin oyunu başladı. Közlerden ot çaxınab, qoşumusunu türdü. Yağaşta qetib, muştumunu tügdü. Mən ələm bilən, bolmadı, yanımı konkretiraq bolsun, dedim. O, eğizini çıngjumdi.

Disney şirketi işligen Orman Şahsadası namlıq kinoda Mowgli isimlik bir bovaq ormanlıq kirip qalganda böyrle ailesi onu bekip alıdı. İyik Balu, Kaplan Bagheera qatarlıqla onu dostana, batur, akıllıq, şadıman kılıp tərbiyeləp çoğun kılıdı. Bunundan Adem bilen hayvanlarının təbiyat qoynudaki inak itibak halıdı təsvirlən gəldikini körübiliş təsəməz. Filmdeki her xil hayvanların obrazı ve yürüyüş duruşu hayvanların karakter alahiyetliğine maskeliydi. Xatarlık bolsa mı, lakin adamın zihni yok. Bulup mu, yelik boğumu yılan bilen Mowgli'nin akılsını aşkanda ulanın ilişkan meydanı, adamın yılanların sılık, parqırıq bədinini, xatarlık, mekkar, ku karakterini əsildi. Boğum yılanın tügülüp yetişi adamın gözünü alıcı iman kılıdı, hem adamını ciddiyleştirip, səgəkləşdirdi. İyik Balu Mowgli'ni kutkuzuş üçün orman patşayı boğan yolvas Şırhan bilen hayat mamatlıq cengi düşüp, ahırı yergi yıkılıdı. Kaplan onu öldüyü dəb, onunla azaplıq matem sözü kılıdı. İyik oşuq kəgən bosumu, mıdırlama yetib bu gəpləni anlap, sürülük kəypiyatımı külümsirgəş köz iş kılıdı. Balu saqayğandan keyin Mowgli'ga təbiyat dünyasıda qandaq yaşaşını ögütüdü. Naqşı usul qamraq, batur İyik, bir Mısra naqşını qayt-qayta təkrarlaydı. Bizni ən addi turmuş lazımətlərdən bəhrəman qılğın. Bu yerdə biz iyiqi barkala etməsək bulmaydı. Çünki

Hörmetli radyo dinleyiciler, bugünkü Tan Sadası programımız müşerde ahırlaştı. Programımızın riyasetçisi ve mesul muharriri Zümrət Yasin, nazaretçisi Qurban Nisa Cabbar. Keyingi qadımlı programımızda görüşeli, hayır hoş.

Hürmetlik radyo anlıkçılar, MD Cungo'nun nazar programımızını başlayınız. Mən Mehriya İbrahim. Aldı bilen bugünkü programımızdan kısıkçı məzmurları kulaq sağa isla. Daimliq yar yülek buluş arqılıq yez kentlerini umumüzlük güllendiriş ilgiri sürülmekte. Süni əqil bilen yazımıçılıqının çoğunqır yuğurlisi ilgiri sürülüb, yuğur sifatik tərəqi taqvet koşuldu. 15-ci 5 yılda dövdümüzün 7

stansimiz xabari. Sun'iy aql yangi bir navbatdagi fan texnika inqilobi va kasb o'zgarishidagi muhim harakatlandirgich kuch. Boshchi Si Jinping sun'iy aqlning amaliy iqtisod bilan kasb bilan chuqur yo'g'irlashiga turtki bo'lish kerak deb ta'kidladi. 15-chi yilning boshlanish yilida Jayla sun'iy aql qo'shilgan harakatini umumiyuzlik yo'lga qo'yib, sun'iy aql bilan yasmachilikning chuqur yo'g'irlashiga turtki bo'lib, davlatimizning sun'iy aql kasbini tez zo'raytib, manzir qo'llanishni yanada kengaytirib, yuqori sifatli taraqqiyotni yangi quvvatga ega qildi. Guangzhoudagi bir sun'iy aql korxonasida aqliylashtirib o'zgartilgandan keyingi mexanik bilak kapsharlash ish tartibida ulgu ko'rsatdi. Qo'shib qorashtirilgan sezish uskunasi bilan sun'iy aql bartaraf qilish markazi xuddi ko'z bilan cho'ng menga o'xshash an'anaviy mexanik belakni aqliy kapsharlash mashina odamiga aylantirdi. Korxonaning mas'uli Du Jincheng bundoq dedi. Yangi bir avlod aqliy hisoblash usuli bilan uskunalarni ishlatgandan keyin bir qitimlik nuqson tekshirishning layoqatlik bo'lish nisbati 90%dan oshirdik. Bundoq bo'lganda noyto tuman tannarx yuqori unum bilan kapsharlash iqtidorini sanoat ishlab chiqarishiga tez singdirguli bo'ladi. Sun'iy aql qo'shilgan harakati umumiyuzlik yo'lga qo'yilib, an'anaviy kasblarni o'zgartirib, darajasini o'stirish, gullanma kasblarni yetildirib zo'raytish, kelgusi kasblarni oldin o'rinlashtirish mas ilgari surildi. Guangdong ölkəsi yasmachılıq çoğun ölkəsi bulu sübti bilən, bu yıl yasmachılıq qüvvət ata qılıdığan, tutaşdırdığan tor sübsini açdı və orınlaşdırdı. Bu sübğa sünni əql gəvdisi orındılğan bulub, yasmachılıq qarxanlarını ehtiyacı diagnoz qoyuş, baylıqni maslaşdırış, türləni tutaşdırış qatarlıq bir bikətlik mülazimət bilən təminləydi. Guangdong ölkəlik sanat və uçurlaşdırış nazaratının muavin naziri Wu Hong mundaq dedi. Guangdong ölkəsi sünni aqlını yadroluq motor qilishqa turtki bo'lib, tadqiq qilib yaratish ijodiyati, yasab ishlab chiqarish, danliq marka qurilishi, bazarda setish butun zanjirni cho'rdab, boylik ta'minoti bilan ehtiyojini dal joyda tutashtirish tugini barpo qilib, nuqtalik kasb, nuqtalik mahsulot, nuqtalik to'p, nuqtalik korxonalarning taraqqiyotiga quvvat qo'shib, yasmachilik korxonalarining sifatni o'stirib, unumni oshirish, a'lolashtirib darajasini o'stirishiga turtki bo'ldi. 6-nji ayning 5-ida Leoning ölkəsinin Dalian şəhərində dərəcədən taşqırı çoğ 2 may paraxotuğa birli vaqtda nam verilib, birli vaqtda işiltişke tapşırılıb, dünya kemi sazlıqıda yeni rekord yaratıldı. Yoqır ünümlük yasaş, yoqır səviyyədə işiltişke tapşırış yeni bir əvlad əqli yasımıcılıqnın küşlük terek bolıştın ayrıl almaydı. Xınli kemi sazlıq Dalian çəklik şirkətinin muavin baş direktori Wang Lei mundaq dedi. Biz layihalash, planlash, sotib olish, ta'minlash, ishlab chiqarish, shundoqla moliyaning butun jarayonini raqamlashtirdik va uchirlashtirdik. An'anaviy mashg'ulotda 3 oy plan tuziladi. 2 odam 2 haftadan ortiq vaqt sarf qiladi. AI tizimisi qoidamiz bo'yicha taxminan yarim soatda 90%dan ortiq xizmatni ishlab bo'ladi. Unumda mohiyatli olqish bo'ldi. Yangi bir avlod aqli yasmachilik sun'iy aql texnikasi bilan ilg'ar yasmachilik texnikasi boshqurish ideyasining cho'nqur yo'g'irilishi bo'lib, zavodni texmi aqlli qiladi. Tadbirni texmi dal joyda qiladi. Hamkorlikni texmi yuqori unumga ega qiladi. Bugungi kunda davlatimizdagi ko'lamlashgan 30%dan ortiq yasmachilik korxonasi sun'iy aql texnikasi bilan qoplanishni ishga oshirdi. Sun'iy aql boshlamchi aqli zavodlarning 70%dan ortiq kasb manzirasiga singib kirdi. Shuning bilan bir vaqtda fan texnikada yangilik yaratish bilan kasb darajasini o'stirish tang harakatlanib, yangi iste'mol ehtiyojini jallantirdi. Sanoat va uchirlashtirish ministerligi yurishni nazorat qilish, maslashtirish idorasining boshlig'i Tao Jing mundaq dedi. Bu yilning oldingi yarmida bir turkum sun'iy aql terminal korxonalari AI chalg'u, AI kamera, AI tingshug'ish qatorliq ko'p xil mahsulotlarni bozorga soldi. Sun'iy aql terminali tadriji soda, aql oila qatorliq manzirlarga kirib, AI kompyuter, AI televizor, AI yangratqo qatorliq nuqul quroldan tashabbuskor mulozimat qilishga yuzlandi. Sun'iy aql bilan yasmachilikning cho'nqur yo'g'irilishi yangi sifatli ishlab chiqarish kuchlarini rivojlantirish, zamonaviy kasb tizimisi barpo qilishning muhim yo'li. Bu yil sun'iy aql qo'shilgan yasmachilik maxsus harakatini yo'lga qo'yish fikri qatorliq yangi siyosatlar orqa-orqadan e'lon qilindi. 15-nji yillik yirik plan programmasida sun'iy aql qo'shilgan harakatini umumiyuzlik yo'lga qo'yish o'rinlashtirildi. Bir qator yuqori qatlamliq loyihalar sun'iy aqlning butun rayon yangilik yaratish hayoti kuchini davomli qo'zg'atishiga turtki bo'ldi. Davlatlik taraqqiyot va islohot komitetining axborot bayonotchisi Chang Yi mundaq dedi. Biz amaliy qo'llanishni gavdalandirib, davlat sun'iy aqlni qo'llanish jarayoni sinoq bazasini o'rinlashtirish qurilishini tez ilgari surib, diqqatni qimmati yuqori
تۆھپىسى زور، ئۈنۈمى ياخشى ساھەلەرگە مەركەزلەشتۈرۈپ، بىر تۈركۈم يۇقىرى قىممەت مەنزىرىسىنى ئېچىپ، بىر تۈركۈم بەلگە خاراكتېرلىك قوللىنىشنى بەرپا قىلىپ، سۈنئىي ئەقىل بىلەن ئەمەلىي ئىقتىسادنىڭ چوڭقۇر يۇغۇرۇلۇشىنى ئىلگىرى سۈرىمىز. نۆۋەتتە دۆلىتىمىزنىڭ سۈنئىي ئەقىل ئۇنىۋېرسال ئەمەلىي كۈچى دۇنيا بويىچە بىرىنچى سەپكە كىردى. چوڭ مودېل، ئەقلىي تەن قاتارلىقلار تېز يېڭىلىنىۋاتىدۇ. تۆت پۇتلۇق ماشىنا ئادەمنىڭ دۇنيادىكى سېتىلىش مىقدارى 70%-كە يېقىنلاشتى. 15-ci 5 yıl məzgilədə dövlətimiz rəqəm və süni əql texnikisi yenilik yaratışını tezildirdi. 15-ci 5 yılın axırına barğanda süni əqlə əlaqədar kəsiblərin külümü 10 trilyon yuandan aşdı. Bu, Çinqo iqtisadının eşiş yeni boşluğunu etişigə güc qoşub, yuqur sifətlik tərəqqiyatni puxta terəkkə ega qıldı.

Ügünüşünü bilgen adem en bəxtlik. Ügünüş yolu da izdahat bilen izdinovatkan, izdiniş damıda alıqı ilgirləvatkan radyo anıqıcılar. Muş vaxtınla xeyirlik olsun. Bugünkü ügünüş programımızda anlaşılanı karışalımız, mən Arapa Dözəncan. Biz bugünkü ügünüş programımızda başucu Xi Jinping'nin 2022-ci 5-ci ayının 10-cu günü Jongo Komünistik Yaşlar İttifaqı Qurulğanlığının 100 yıllıqını təbrikləş yığında qılğan Zamanımız yaşları milletini güllendiriş müsabıkı yolu da casaret bilen başlamcı buluşu gerek namlı sözünün bir kısmını anladınız.

Bugünkü programımız müşerde ayarlaştı. Programımızın mesul mahareri Adil Abdet, Nozgül Emir. Nazaretçisi Nicat Abdülkadir. Ben Arapat Özencan. Dönüklüler, stansımızın başka programları da bolsun.

Dostum, belkim yadınızı boz gerek, biz bu bir kanç günlük programlarımızda Mahira Ubulkasım'nın Halran Çuyuhar Gündamlıq Pavustu'nun aldın kısımdan anlatkandıq. Mükerem, hakikaten diginini kığan idi. O, etraflıq planlap kapkan kurup, sobatını dessetti. Onu az degendek, Davut'un kolu arkalık sobat ve onun savaktışını urup yarlandırıp, sobatka iğri ziyan geçti kıldı. Yalgan sözlep başkalarının aldı da sobatka kar çapladı. Ondak da bu işle sobatın istihbalığı təsir yetküze mi? O yine özü arzu kığan mektepte okuyala mı? Mükerem bilen onun otursadaki işle kandak bir taraf kılandıgandı. Bula kızıksınız, yıktığınız dağımlık bugünkü radyo jurnalı programımızda oranlaştırılan Mahira Ubulkasım'nın Halran Çuyuhar Gündamlıq Pavustu'nun devamı da bulsun.

musibat, arzu istaklari chechak ochgan bir güzel tushni ko'rgan edi. Afsus, bu güzel tush hech pastigacha qabohatlik tushga aylanib qoldi. Subat o'rindan turib, ambar uydan o'zining o'qish materiallarini qochilab qo'ygan qalay sandiqni ko'tarib chiqdi. U sumkani tum qilib, ichidagi narsalarning hammasini karvatga to'kdi. Sunshaunaning otkirtkisi silingan konvertni ilib, teshigi yozilgan qadrlik savoqdishim, partadishim Subatqa degan ko'rkam xatga qarab, sinfimizda siyah qalam xatni eng o'lchamlik, eng güzel yozilgan partadishim Sunshauna. Meni yod etganingizga rahmat, deb pichirlab, konvertning ichidagi otkirtkilarni ko'rishga ko'ngli yerim bo'lib, qalay sanduqqa silib qo'ydi. Shenglini yeshib, uning ichiga tengib etilgan kitob, daftar qatorliq materiallarni mu qalay sanduqqa silib qulublab, ombar uyga akirib qo'ydi. U qalisiga, qalbiga singib ketgan algebra ishtiyoqini mangu qulublabdi. Subat shig'ladi, qaqshidi, hasrat chekdi. Hamma odamning havisi keldigan kelishgan Subat o'ldi. Hazırkı Subat uğruqlap iskiletdek bop qalğan. Çırayı tegi-tegidin seyriq. Bir putu aqsaq, közleri oltırışıp ketken. Hatta birə adam bilen paranlaşqıdak mağdırımı yok idi. Onun bədindeki yarasa qıyıp, kün seri untılıp mı ketişi mümkün. Amma yürek yarısı bir ömür saqaymaslığı mümkün. Şundaq bolsa mı? Subat hayatning rahimsiz realligiga yuzlandi. Turmushning ochchig'ini ichiga yutdi. Chunki yashash uchun oldi qarab menish kerak.

7-ci ayının bir günü keçdiği hava tolımı tincaq bolub, şamaldan əsər mi yox idi. Oylidiki demokçılıqı çıdamıqan Subat, su pompusuna quduqdan su tatıp, təştəkdiki gülləyi su qoydu. Andın oylığı su çeçişqa başıldı. Şu pəyiddə dərvazı aldıda işki yaş balı payda boldu. Bu Subatın uyu mu? Dəb sordu ola. Hə, şundaq, mən Subat bulu mən. Mini istəm tanla. Soğuklu sordu Subat, gəp xalımay. O işki jigit, işte koyluğu kırdı. Subatın əhvalımı sormay oduq kanalda. Biz Nahidin Qarsu yesiği bir işbilen kəgəndiq. Bu xatni bizden bölüm yeniden kəgən bir kız əvətdi. Sizge yetküzüb yerişimizin tapılığın. Öyünüzni onun bunundan sorab aran tipip geldik. Deyişdi. Kimken o mağın xat yazgan? Min Nahide tonuydu qala yok. O qız sizin tonuydu gən. Amma ismimni etmanla digən. Tolu min əxmaq qımay. Xeytanlanı ilib nədin kəgən bolsanla şüya yok olanla. Subat cudunu örləb işki şigetki vaqırdı. Ola xatını Subatın aldığı taşlap qoyub jürgendək çıxıb getişdi. Subat yadı turğan konvert qıbırda hem qarab durdu da, ğujide payda bolğan atçıq meñistin tütün bop çıxdı. O yadıki konvertni ilip ögizge atmaqçı boldı yo, dərhal özün tutup ilip konvertnin teşi qaradı. Konvertqa adres yazılmağan idi. O konvertni əkirip karvatıgı taşlap qoydı. O bu xatnın Çoğum Mükerrem'nin işkerliğini cazimleştirgen idi. Subat, keşke tamahını yap bulup sırkı çıxdı. Ama Mükerrem evetken xat onun kalısığı kırvelip, bir aramlıqda aylanğız kemmey öyü qaytıp geldi. O yatak öyü kırıp Mükerrem'nin xedini elip okuşka başladı.

Kitap hayatını sözleydi. Her günü bir kitap tez ritimlik cemiyette sizni tekimi kımmetki iyi kılıdı. Kitap kumarlarının en yakşı talışı Merkezi Halık Radyo Stansı'nın Radyo Kütüphanesi programı.

0: ilgek bayidi, şunu olay dep kirdim. Bu iştilaç işlemeydi gandı o. Şu yaptın ki yılla yalan ayağı putları bilen avayla besep kırıp geldi.
1: Ne dokuldan?
0: Biz keçisi at bakımız.
1: Pah! Kandak çıraylık hiç ha?
0: Dedi Veslovski, kâng içip koyulgan eşikten karanguda körünüp durgan dikkan öyünün bir burcuki bilen otları çıkırıvetilgen harvulağa karap durup.
1: Anlavatam sila. Hatılla nakşe eğitim atıdı. Rastını desem nakşini yaman emes eğitim diken. Nakşe eğitim atkalla kimle? Öyü gelir mi?
0: Çöğürü kızla nakşe eğitim atıdı. Yıkıllı bir yerde.
1: Ha yürün la aylınıp gileyle. Bəri bir uxlayanmadıq. Oblonuz ki yürün.
0: Basak mı yazsak mı okşaslı obdan bolatdı. Dedi Oblonuski urnu da kerilip yetip. Onundan yetip kulağa yakşırak mı nime?
1: Onda gözü üzen baray.
0: Dedi Veslovski urnudan lik gede turup ütkini ki geç.
1: Hayır cenapla. Eğer uya könüllük bolsa, silahını çakırgılı kelemen. Silah beni kuş gözü bilen miman kıgan. Şunu ben mi silahını unutup kanmayman?
0: Kandak yakşı gitti bu. Dedi Oblonuski. Veslovski çıkıp gitip, dikkan berip işikni yapkandı. Şu, kalts yakşı gitken. Dedi Levin, baya paranglaşkan gepler üstüde oylangaç. O, özünün oylağalları bilen yız kılgallarını uçuk düşendirip öttüğüm dep oylağan idi. Lekin bu samimi dostları unçilik döt emes iken. Gep tapalmaganda şu gepni kıldığın dep onu sel bir aram kılıp koydu. Şundaki gep dostum. Ya cemiyatının hazırkı tüzümlerini muvafık görüp o hukuklarını himaye kılışın. Ya ki man okşaş namuap hukuklarından paylanıp yürüvatkınınga ıhra buluşun gerek. İşkidin birini talla. Dedi Oblonuski. Yok. Eğer o nesle akılgı muvapık bulmuşsa, sen o olaydı hukuktun bundak behrman bulanmaydın. Benim ondak kılıçkı könlüm tatmaydı. Men üçün en muhimi, özümde ayıpsız seziş. Dedi Levin. Biz mi talan ayınıp kırmayımız mı? Dedi Oblonuski gepni yötkep. Bu gepten onun ayığı çıkmaydıgan bundak ciddi meselelerde devamlık münazırlı işten ziyerik geldik çıkıp durattı. Bir uxlayanmıdık. Çıkıp ayınıp gileyli ço. Levin cevap vermedi. Bayı ula sözleşkende, özünün adıl bolmagan işlağa pasıp tedbir kolunu men digerlikini oylap, bu gepni kallısıdın zadılı çıkırıp itelmedi. Acaba adaletsizliklerge pekat pasıp tedbir kolunuşlu kerek mu? Özgü aşındak sual koyattı o. Yeni uğurluğun çöp kandak bıraklıka. Dedi Oblonuski ornadan azıra kötürülüp. Uykumunu pekat tapan mava deme. Veslovski uyadı neymiş lan ıkıp gitip atkandı. Külkü avazları bilen onun avazını anlavatamsa. Biz mi barımız mı o? Yüre. Yak. Ben bağmayman. Dedi Levin. Sizin bu işte mi belgelemen bağma? Dedi Oblonuski şilapsini izdigeç külüp gitip. Bunun mu belgeleme getemdi? Uyak verip neymiş kılıma? Özen gözen iş tapıdıgan ne mi sen? Oblonuski şilapsini tepip urnadan turup getti. Bu ne mi diginin? Men senin hotunun bilen kandak yetivatkınını bilmeymem mi? ikkinglarning sening 2 kunlik o'g'i berish bo'lmasligining to'g'riliq xuddi bir cho'ng ishda qilishgan paranglaringlarni anglab qoldim. Yangi to'y qilgan chaqlarda shundoq qilish aqlga sig'idi. Ammo umr voyat shundoq o'tish, bu bir azob. Har kishi degan mustaqilroq bo'lish kerak. Har kishi deganning har kishiga loyiq ishlari bo'ladi. Har kishidek yashash kerak shunga. Dedi Oblonovskiy gapni ochiqlik qilib. Bu gapni qandoq tushansam bo'ladi? Berib senmi o'sha cho'r qizlar bilan o'yna demoqchimisan? Voy, agar ko'ngling tossa o'ynasang nima bo'ladi? Buning hech qandoq yomon tarbi yo'q. Men ham o'ynayman. Ammo xotinim qiz yon sanmay o'ynab ko'nglimni ichib yurman. Eng muhimi oilaning muqaddasligini saqlasang bo'ldi. Oilada bunday ishlarni qilish bo'lmaydi. Ammo shuni deb qo'llaringni mahkam tushab qo'ymasliging kerakda. Ehtimol shundoqdi. Deb suquqli javob berdi Levin. Ondan uxlamoqchi bo'lib, ikkinchi yiqiga o'rildi. Ad sar turib mengib ketaman. Hech qaysinglarni o'yg'atmay o'zim ketaveraman. Janoblar, chapsaroq kelinglar. Veslovskiyning Fransuzcha söz degan ovozi anglandi.
2: Ajoyib chiroyli bir qizni topdim. Güzellikte Charmantening o'zi. Uning bilan tanishib qoldim. Ajoyib chiroyli qiz.
0: Veslovskiy shu qiz bilan tanishib qolganidan og'zi quloqiga yetib, u qiz xuddi uning o'zi uchun yaralgandek og'zi og'ziga tegmay so'zlab ketyapti. Levin uxlagan bo'lib yetib oldi. Oblonovskiy oyig'ini kiyib, bir tal tamaki tutashtirib, lampadan chiqib keldi. Uzoq o'tmay, ularning ovozi anglanmadi. Levin uzoqgacha uxlay olmadi. Otlarning qarsildatib o't yoyotganini. Uy egasining cho'ng o'g'lini boshlab otlarga qarab baqqili chiqib ketganligini. Askarning jiyanini, uy egasining kichik o'g'lini boshlab kirib, lampaning bir chetida yotganligini anglab yotdi. U bola tog'isiga ham yo'g'on, ham qo'rqinchli u ishlardan olgan ta'siratini inchik ovoz bilan so'zlab berib atdi. Keyin bola uningdan u ishki itning nemi tutadiganligini so'rib edi. U uyquliqdagi garang-gurung ovozi bilan et ovchilarning sozliqda ov ovlaydiganligini so'zlab berib, oxirida balining savollaridan qutulish uchun "Bo'ldi, Vaska, uxla. Bo'lmas et o'rningdan turolmaysan." dedi va uzoq o'tmayla xo'rak tortib uxlab ketdi. Shundala lampaning ichi jimjitlik cho'mdi. Otning purqurashlari bilan tog' loyxo'raklarining ondi-sandi sayrab qo'yishlaridan boshqa ovoz yo'q edi. Ajaba pas pozitsiyada bo'lishla kupay qilamda? Deydi Levin o'ziga o'zi yana. Shundoq bo'lsa nim bo'pti? Bu mening savalligim emasdi. Orqadan u ertaki ishlar to'g'riliq o'ylab ketdi. Ert saharda chiqib ketaman. Ular hargiz ochiqlanmayman. Tog' loyxo'riki degan to'li gap. Cho'ng loyxo'raklami ba. Qaytib kelganda cho'qim keti evatgan xatni ko'raman. Setvaning deginimi bir hisobni to'g'ri. Ketining oldida erlardek yuraklik emasman. Xotin kishidek azmamni eziman. Ilojim qancha? Yana shu pasib muomila. Levin uyquliq yetib, Veslovskiy bilan Oblonovskiyning kulkilarini, xushol paranglashayotgan ovozlarini anglagandek bo'ldi. Bir chaqda ko'zlarini pollidi echib, oyning chiqqanligini, u ikkisining lampining ishigi

orada da turup paranglaşıvatkanlıkını gördü. Oblonuski özü tanışkan kızının çıraylıklık doğruluk sözler, terisinin süzük, hem yumurallıkını yeni üzüv ilingan yanaklının meyğızıgı oştu vatattı. Veslovski bolsa, özünün kakaklap külüdüğün aşı külküsü bilen baykı dikkanının çapsara kotundun birini ele bilen, degen gepini yeni davat attı.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, anlavatqınınla Mərkiz Xalq Radio Stansısının radyo kütüphanesi programması. Mən Abdursul Abdiriyim. Huzurunladı Boluvatqını Tolstoy'nun dünyanın meşhur romanı Anna Karenina.

0: Ovçularının birinci hayvan yaki kuşni etib olgan ovçinin şu bir küllük ovda tali kelgen boludu degen gepi toğri eytilgan gep idi. Levin 30 çakırım yol yürüp haltısını kallır ekip durgan 19 kuş bilen toldurup bir yav ördekni yenigi esip etigen saat 9'larda yerip içip hem huşal keyfiyat bilen konalguğu kaytip geldi. İki dostu baylı oyğınıp, korsaklar içip ketkeşke naş tıkılıp bulup olturuşkan idi. Toktanla, toktanla, inik isimde 19 idi. Dedi Levin oğulgan çoğun layhorek bilen tağ layhoreklerini yeni bir kitim sanav etip. O kuşlarının asmanda uçup yürgen kıyafetleri yok. Başları şalakşıp, kalları ketip, hem yeri kan bilen bulgunup ketken. Bir-birgi çaplışıp, uçmekli bulup kalgan idi. Kuşlarının sanıdın çatak çıkmadı. Oblonuski'nin çıdımay kelevatkan dek Türk'ün Levin huşal idi. Onu huşal kılgan yeni bir iş, o konalguğa yetip gelgende, Keti evetken poştikeş onun xetini ilip gelgen idi. Salametlikim şundak yakşı. Acayip huşal men. Mendin ensirep durgan bolsan, emdi mendin hatırcan bolsan buludu. Minin hazır yeni bir koğduk uçun bab oldu. Bu tuğut anısı ismi Maria Vilasvina. O kilip salametligimni tekşürüp, nahit sağlam turup etipsiz dedi. Onu sen kegendin kiyin kes suun dep ip kaldım. Emimiz şunda huşal sağlam turup atımız. Bizdin ensirme. Eğer oğlurun oğuşluk keti vatkan bolsa, yeni bir gün uzarsan mı meyli?
1: Sizge azadı nemi kerek?
2: Aşınınızdın sizge azgan katlır kerek.
1: O katla bu yedemez.
2: Ben sizge oyun işinizde öyge çakırtıp gelişiniz gibi bombaydı kallığı togırlık yap kıgan.
1: Onu bilen körüşüp zörür bop kağan. Çünkü...
2: Ben ayal kişinin ne mi zörür yettin oyun işi bilen körüşüdü kallıkını sürüştürmek istemez.
1: Sizden mahiyetinizdeki bu şapkasızlık ne? Bunu necep bilmeptik hemen.
2: Her kişi özünün hotunuğa erkillik bilen himmetini yüz abroyunu sakla şartı bilen beri dop. Şundakken bunu şapkasızlıktan ataşkı bulam da?
1: Bilsiniz bu şapkasızlıkta mı yama iş? Bu digençü rezillik.
2: Yok. Eğer siz bu sözlü işçilişini yakışık görseniz, emisi sizge şunu dep koyay. Erinin nenini yap durup, er bilen balısını taşlap gitmek için boğa ademini rezildisi buludu.

0: Ha, vaktimiz udul kelsin.
1: Dada, ana, biz keldik.
2: Buva, mama.
3: Kichkina ot yalquni barmoqimizning uchini illita olaydi. Lavuldab kuyayotgan gulxon butun badanning horg'iligini yo'qtdi. Bir tomchi suv qalbimizni namdiyalaydi. Örkeşləb iqivatqan Çangcan dəryasının suyi bipayan itizlanı suğuralaydı. Bir adam bir bölək muzikinini yalğız çalalaydı. Simfoniya ömükü orılıqan muzika kişidə acayip sezim peyda qılıdı. Öz cayının su, tüpürki, Şu cayının kişilerine bakıdı. Her millet halkının birlikte iştipaklaşıp algı besişi, ortak gülünüp terakki kılışı, Cunha milletinin hayatı, küçü ve ümidi.

Öyünü setipla çekiş köçürüşge toğır kelse yeni valsı bulamdu. Öy ilim setimi buhralarının turmuşudaki çoğun iş. Eğer kelişim imzalap uzak ötmey öyünün çekiş köçürüş dairesige kırgız ilgeligini, onun üstüge töylen pulunun setiliş bahasıdın xeylada yukarı ikgeligini bilse, satkıcı tərəp yeni valsı bulamdu. Yakında Guangdong ülkesi Guangzhou şehri Haizhou rayonlu xalıq sot məhkimisi muşundaq bir öy ilim setim toxtami macerasını sot qılıp ayaqlaşdırdı. 2024 yılı 11. ayda Li Efendi vasıtçığa özünün namıdaki öyünü setip verişini havalı kılgan. Şu ayının ahırda vasıtçının tepiş duruşu bilen, Li Efendi Situalguchi Van Hanım bilen umumi bahası 1 milyon 680 min yuan bahada öy ilim setim toxtami imzalıgan. Kelişim imzalangandan keyin Van Hanım kelişim boyunca aldın tapşırdığan pulunu töləb, mülk hukuki iqdarlıqını yötkəş rəsmiyetini oğuşluq tamamlıgan. Hem kırıp durgan. Oyulmağın yerden bir neç gün ötüpla, Li Efendi özünün çıkış köçürüş dairesige kırgızılgenlikini. Tölem ölçümünün her bir kvadrat metri 60 milyon yuanga yetidigallıqını bilip, Van Hanım'a toxtamışlar.

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bək təstisə, bəzilər turmuş bək çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vaidi güçlükü yox deyişidir.
1: Aran 100 gram kilidigan yürekimiz minutiga 5 litr qan yetkizidi.
2: Oturganda rahatlanganimiz bilan bel umurtqimiz yig'iliqimizning 140% ga teng kelgudek bisim uchraydi.
3: Oshqozimizning qalinligi 3 mm'dan 5 mm'gacha. To'ygandan keyin bo'lsa, asldagining nachasichilik kemiydi.
4: Bedenimizde neç trilyon hücre var. Otur hesapta sekundiga 3 milyon qetim parçalanıdı.
5: Hayatlık için bedenimiz köp tırışçanlık görsüldü.
0: Birer işlerini kılaylı, hayat bilen tən ilgirileyli.
1: Emme erziydi. Güzel çağla bizge hemra. Bizni xuşallandırdığan turmuş her kançı kıyım bolsa mı? Söygü bilen yaşımız, nişanlı intilişimiz, arzunu emelge aşırışımız gerek.
0: Ailemizdikiler için, dostlarımız için, sevgi için, yaşaş için hem de erzildi.
6: Mini çekeyim, mini çekeyim. Kayrız çakmaktızlıkta bir

Sevimli radio alıqıçılar, yaxşı turdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda bolu atkını Merkez Xalq Radio Stansısının Üzülməz Melodiya programısı. Yeni bir kündə yeni küylər sizge həmra bolsun. Naxşı muzika, ruhnu ozıqı, çarçıqan qəliblərinin təşnalıqını qandırdıqan mənivi bulaq. Ayacanı tolğan dıllağa pərvaz ata qılıdıqan fontan. Kuşallık demlerinizde küy ağlı. Çarçıgan peytlerinizde küyü kulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşi muzika, ümit kütolgan coşkun kaliplerge huzur beğişlaydı. Sizden menevi teştalıqınızda kandırdığan yanırak nakşıla, serhıl küyle üzülmez melodiya programımızda. Kenundak da bu muziki güzarlıkı kadem besinde isil küylerinin porek açkan çiçekleri, dilini yayırtıdığan kuşpıraklarının huzurlanıp, hayatınızın coşkun peytlerde tekimi zor cesaret bilen tırış nişanınızı karak intilin. Üzülmez küyle her vakit sizge hemra bolsun. Ben sizlerin yakın dostumla Abdursul Abdurim. Şimdi ben ki bu demlerimiz ehmiyetlik yez tuğulağı tolgısı. Yani ondak olsa tuncu küyümüzle başlap gettik. Merhamet.

Bir ambarda iki tane sapan bağ bulup ulanın biri datlaşıp kalganken, yeni biri pakırap durduken. Datlaşıp kalgan sapan, pakırap durgan sapanga hesed korluk bilen karap durup, sen nemiş ki pakırak, ben nemiş ki datlaşıp kalgan, bu nemi degen tensizlik depti. Pakırak sapan bolsa, bu del minin japalık emgikimdin boğan dep cevap beripti. Oxşaş iki tane sapanın nemi üçün biri pakırap durdu, biri datlaşıp kalıdı? Naitim addi. Yani ula otursudaki perik hareket kılış ya ki kınmaslıktı. Tırış berket kığandıla andın sapanı oxşaş pakıraklıkını saklap kağılı buludu. Oxşaş kaydı bu içi eşsak, Adem mi şundak? Adem hareket kılış arkılık öz özünü namayan kılışı mükemmelleştiriş gerek. Elbette hiçbirimiz mükemmel emez. Lekin yaşaş cereyanında zor tırışçalıklarını köstüp, özümüzü mükemmelleştirip yaşaştığın özü bizde tekimi güzel neticeye eriştirdi. Kalbimizde güzel arzulu buluduken her vakit toktumay tırışçalık köstüşümüz gerek. Güzel netice muvaffakiyetle silahı hemra bolsun. Nakşilerimiz devamlı silah için.

ikimiz üçün bir parça rəsim süzdüm yazının rəngide. Bir müzik çaldım küznün şamallarda. Bir çüş gördüm kışının keçilerde. Bir meyvedek piştim baharının şahlarda. Meyli rəsim, meyli muzika, meyli çüş bolsun həmmisi şehirde okuldu. Yamğur közlerimge kirdi ekip. Ben gülge oxşaş içildim. Bırak şunu bilip durmen. Sen boğaçka ütümen hayatta muhabbetnin təmini tetip. Yoldaki tereklerge ismini dep koyuvedim. Şahla bir-birge özünü urdi. Yupırmaqla titirginice mağı karap küldi. Çünkü ula menin seni söydüğallıkımını bildi. Bu hayatım sana küllük olsun. İsmin ne? Muhabbet küllük iyi değil. Küllük aslıdaki muhabbet tekimi güzel devamlasın.

0: Hürmetlik radyo anlıkçılığa. Bugün 2026 yılı 8. ayının 24. günü Düşenbe. Hem de memleket haberleri ve halkara haberle programımızda başlayımız. Ben Abdursul Abdurayım.
1: Hürmetlik radyo anlıkçılığa ben Zümrət Yasin. Bu kıtımki haberlerimizin asası mezmuni tövendikçe. Kızıl baylıktan yakşı paydalanış arkalık kızıl tomur devamlaştırıldı. Çinxay ekologiyini qoğdaş, onşa sistemisini mükemmelleştirip, Jonghua su munari ekologiya tosqini mustahkamladi. 1-nji aydan 7-nji aygacha döwletimizning elektronlik sodisi muqim ijodiy taraqqiy qildi. 2-nji navbatlik dunyo odam siman mashina odam tanarkat musobaqasi davomli elib berildi. Jonggu sanoat zanjiri mashina odam taraqqiyotiga kuch qo'shdi. Döwletimiz kan ekologiyasini qoğdaş, onşaşni yeşillishish, yangilanishga qarab ilgari surdi. Amerika Nevada shtatining Reno shahrida 40 mingdan ortiq aholi dala yong'ini sababli jiddiy chekindirildi. Hurmatli radio anglovchilar, tuyanda deqtinglar xabarlarimizning tafsiliy mazmunlari bo'lsin.

0: Hürmetli radyo anlayıcılar, emdi dünyaya nezer programımızla başlayımız. Ben Abdursul Abdurayım.
1: Hürmetli radyo anlayıcılar, ben Zumret Yasin.
0: Radyo anlayıcı dostlar, bu yıl kırgendim bu yan Amerika, Avrupa, Afrika, Katarlık çaylardaki köptürlük el rayını tekşürüş neticesini körüstürüşçe, dünyanın cungoğu bolgan kızıkışı devamlık aşkan. Köp sandaki dövlet derdik ama cungoğunu muhim şençilik hem rayımız dep kargan.
1: Amerika'nın Amerika Koreya Birleşme Harbi Manüverinin kölümünü küçükletişi siyasetteki mağlubiyet duygusunu aşkarladı. Örmelik radyanlı uçula, tüvende dekıtanla programımızın tepsili mezmunları da bolsun.
0: Örmelik radyanlı uçula, bu yıl kırgendim bu yan Amerika, Avrupa, Afrika, Katarlık çaylada ilip yerilgan köptürlük el rayını tekşürüş neticesini körüstürüşçe dünyanın cungoğu bolgan kızıkışı devamlık aşkan. Köp sandaki dövletlerdeki ama cungoğunu muhim şençilik hem rayımız dep kargan. Muhbir ziyaret kılış arkılık, tekimi köp halkıra zatlanın cungoğunu yakından közütüş ceryanı da cungoğunu tekimi düşünüp itiraf kılgallıkını baykıdı. Cungo'nun içi bitiş, terakki kılış, hemkarlaşıp ortak payda iliş, çoğun devletlik mesuliyetini zimmesige iliş ve medeniyet asası Cungo'nun bütün dünyada yakış tesir kaldırışının şifri işken. Cungo'u bir anlaş, közütüş, ügünüş. Cenab-ı Afrika radyo şirketinin riyasetçisi Michael Mobivi mundaq dedi. Bütün dünyanın cungoğu bolgan kızıkışının üzlüksüz eşi, diplomatiya ve iqtisat soda hemkarlıkının neticesi bolup da kalmasın. Tekimi muhimi kişiler öz gözü bilen körgen, hakiki terakkiyat neticesi ve pürüstüden kelgen. Mubivi mundaq dedi. Terakkiyatının kişilerge tekimi köp izzet örmet, tekimi köp pürset ve öz ehvalini yaxşılaş iktidarını ata kılgan kılmıqallıqı terakkiyatını ölçeydiğen en ahırkı ölçem. Terakkiyat tigi tektidin etkanda Adem'ni asas kılıdı. Terakkiyat ne, halk turmuşunu yakışlaşka aylandırgandıla, andın tekimi uzak müddetlik yakış tesiratkı erişkili boludu. Bu, men Cungo'nun terakkiyatını nek meydanda küzetken dinkiyin erişken en muhim ilhamının biri. 40 netçil Cungo'a çonkur muhabbet bağlap, köp kitim Cungo'u ziyaret kekelgen,

Русиялик ханзушунас Николай Самойлов мындай деп карды. Дүйнөнүн Жунгого болгон кызыкышы үздүксүз ашты. Бунун мохим себеби Жунго тез тараккый кылып, дүйнөдөгү эң муким, эң мөлчөрлүк эле болдуган, эң ишенчилик ыктисадий хамрага айланды. Халкыра жамият Жунгого жүксек ишенди. Bu yıl Samoylov taklifga binaen Beijing, Yinchuan, Foshan liniyasini boylab ziyorat qildi. Odamsiz haydashni sinab baqdi. Zamonaviy yez igiliki va uzum harqi kasbini ko'zdan kechirdi. Shundoqla sanoat muhim bazasining yeshil tipqa o'zgarayotganligini ko'rdi. U mundoq dedi: "Dunyoda Jungo yuqori fan texnikaga ega bo'lib qolmay, teximi muhimi echivitilgan bexatar davlat deydigan bir xil ta'sir shakllanayotdi." Bu obraz dünyanın Jungoğa bolgan qızıqışını körnärlik östürdi. Avstraliya tim yer şarı tez yollanma şirketinin baş icraiye emeldari Kristina Holgat tehi yıqındıla Jungoğa tekşürüştü bolup, dövlütüge qaytıp gelgen bolup, u özüne Jungoğa'nın dərəcidin taşqır məstanisi deydi. U mındaq dedi. Jungoğa'nın tərəqiyat tipini yeşil tipi özgərtişi dünyaya nəp yetküzüb, bütün dünyanı həqiqi ünümlük tərəqiyat ülgüsü bilən təmildi. Jungo taraqqiyot va gullanish elib keldi. Kameronning donliq falsafa professori Sharl Rolman Mobili munolani bildirdi. Yaqin qillardan buyon Jungo korxonalari hiddiga olgan tosh yo'l, ko'rik va port qatorliq turlar Kameronning qiyofatini o'zgartib, shu joyning taraqqiyoti va rayon aloqasini ravonlashtirishni ilgari surdi. U mundoq dedi: "Afrika xalq ommasining Jungoga bo'lgan qiziqishi sijil ochdi. Çünki ula Jungo'nun tərəqiyyat və güllünüş ilib kəlgərlikini əqiqi iz qıldı. Malaysiyalıq 29 yaşlıq yaş Liyovinnin kiçigidilla poy zəydəş arzusu baydı. U Malaysiya Şərq Deniz Qırgıqı tümür yol türünün tüncü türkümdiki qoşumçı paravoz şopırlarının biri bulub, işki qetim Jungo'u berib, nəzəriyə və əmili məşğulat boyuca tərbiyləndi. U mındaq dedi. Jungo hamkorlikda texnik o'g'itishga ahamiyat berib, temir yo'l yasab berib qolmay, bizning yerlik temir yo'l ixtisosliklarini yetishtirishimizga texim yordam berdi. Shvetsiya bir belbog' bir yo'l tadqiqotxonasining muavin boshlig'i Usayn Asqar mundoq dedi. Butun dunyodagi xalq ommasining Jungoga bo'lgan qarishi teximi aktib. Shvetsiya va boshqa Yevropa davlatlaridagi xalq ommasimi o'xshashli shundoq. Jungo ishonchlik kamera. Kongo Kinshasa'nın paytaxti Kinshasa shahar atrofidagi bir Ebola yuqumidan saqlanish nuqtasida Jungo yordami degan xat besilgan ko'k ranglik davolash chidiri ko'zga olayida chiqib turatdi. Kongo Kinshasa'da yuz bergan yangi bir navbatlik Ebola yuqumi oldida Jungo tez inkas qaytirib Ebola yuqumiga taqabul turish davolash mutaxassislar guruhisidan ilgari kiyim bo'lib uch turkum avatdi. Kongo Kinshasa'nın Sahiya Ministri Kamba Monulani bildirdi. Kongo'nun ammavi Sahiya xırısığı taqabul turuşuda Jungo baştın ahir qatti qolludi. İki tərəb əzəldin japa müşəqqətdə billi bolub gəldi. Nigeriya Jungo Tədqiqat Mərkizinin müdiri Charles mundaq dedi. Jungo'nun davalaş xadımları Afrika məhəllərdə bimarlarını davalavatıdı. Jungo tinishlik saqlash qismi Afrikada mudofiyada turibotdi. Jungo Afrikaga insonparvarlik yordami beribotdi. Afrika xalq ommasi buni o'z ko'zi bilan ko'rdi. Bevosita his qildi hamda buningdan naf oldi. Jungo Afrika yordamga muhtoj bo'lganda naq maydonda billi bo'ldi. Ishonch mushundoq tiklandi. U mundoq deb ko'rsatdi. Texmi ko'p davlatlar Jungoni ishonishga arziydigan hamroh deb qaraydi. Bütün dünyanın Jungo'ğa bolgan qızıqışının üzlüksüz eşi hergizmo tasadipilik emas. Belki bu texim köp kişiler Jungo'ni uzak müddet küzetkenden keyin çıkargan objektiv yakun. Amerika Iowa ştatının sabık avam palata azası Chusak mundaq dedi. Jungo dünyanın tınışlıqı ve muqimliğini qoğdaşqa paul töhp qoşup, kelimat özgürşigi taqabıl turuş qatarlıq xalqıra işlada yeterlik rolini davamlıq jari kıldırdı. Bu dünyanın Jungo'ğa bolgan qızıqışının umumüzlük eşşidiki muhim sebep. Portugaliya Jungo'nu közütüş aqılla ambırının reisi Roy Lorido xalqıra cemiyet Jungo'ğa teximi objektiv nəzər bilen qaravadı doğu dəb qardı.
жогорапиялык сыясый токунуш кескилдешип аткан, корукчулук жана бир тарапчылык баш көтөрүп аткан.

Ügünüşünü bilgen Adem en bəxtlik. Ügünüş yolu da izdahat bilen izdinovatkan, izdiniş damıda alığı ilgirlevatkan radyo anıqıcıla. Muşu vaxtınla xeyirlik olsun. Bugünkü ügünüş programımızda anlaşılanı karışalımız, mən Arapa Dözengar. Biz bugünkü ügünüş programımızda Başucu Xi Jinping'nin 2022'nin 5. ayının 10. günü Jongo Komünistik Yaşla İttifaki Kurulğanlıqının 100 yıllıkını təbrikləş yığında kılgan Zamanımız yaşları milletini güllendiriş müsabıkı yolu da casaret bilen başlamcı buluş gerek namlı sözünün bir kısmını anladınız.

Subat, arzu istekleri çiçek aşkan bir güzel düşünü köygen idi. Epsuz, bu güzel düş, hiç beşli güce kabahatli düşke aynıp kaldı. Subat, orundan durup, ambar öyden özün okuş materyallarını kaçılıp koygan kalay sandıkını ködürüp çıktı. O, son günü düm kılıp, içindeki neslanın hemmesini karvatka tökdi. Sünşavnanın atkırtkısı silingan konvertini ilip, teşiği yazılgan kadirlik savaqdışım, partidışım Subatka degen körkem xatki qarıp, sınıpımızda siyah kalam xatını en ölçemlik, en güzel yazdığan partidışım Sünşavna. Meni yad etkinizge rahmet, dep piçirlap, konvertin içindeki atkırtkılanı körüşke könlü yerim bulup, kalay sandukı silip koydu. Şenliğini yeşip, onun içine teğen edilgen kitap, dertler qatarlıq materiallarını mı kalay sandıqı silip kulublap, ambar öyge ekirip koydu. O, kalısıga, kalbiye sınıp ketken algebra iştiyakını mängü kulublu etdi. Subat, şığladı, kaxşıdı, həsret çekdi. Həm adamının həviz kildiğen kelişken Subat öldü. Hazırkı Subat, uğruklap, iskilet tek bop qağın. Çırayı tegi-tegiden seyrek. Bir putu aksak, közleri oltırışıp ketken. Hatta, vere adam bilen paranlaşkıdak mağdurumu yok idi. Onun bedendeki yarası qayıp, künseri ontılıp mı ketişi mümkün. Ama, yürek yarısı bir ömür saqaymaslığı mümkün. Şundaq bolsa mı? Subat, hayatının rahimsiz riyalıqığı yüzlündü. Turmuşunun atçığını içeği yududu. Çünkü yaşaş üçün aldı karab meniş gerek.

birinci ayının bir günü keçliği, hava tolumu tincik bulup, şamaldın əsər mi yok idi. Oyledeki demokçılıkı çıdamağın Subat, su pompısına kuduqdan su tatıp, təştəkdiki gülləyi su koydu.

0: ئىل توسالغۇسى ئالامەتلىرى ۋە داۋالاشقا ئالاقىدار مەسىلىلەرگە جاۋاب بەردى. بالىلارنىڭ سۆز ۋە تىل توسالغۇسىنىڭ قانداق ئىپادىسى بار؟ پايتەخت بالىلار كېسەللىكلىرى تەتقىقات ئورنىدىكى كەسپىي كىشىلەرنىڭ تونۇشتۇرۇشىچە، سۆز ۋە تىل توسالغۇسى بالىلىق مەزگىلدە دائىم كۆرۈلىدىغان يېتىلىش توسالغۇسى بولۇپ، بالىلارنىڭ كەلگۈسىدىكى ئوقۇش، يېزىقچىلىق، ئۆگىنىش ۋە ئىجتىمائىي ئالاقە ئىقتىدارىغا تەسىر كۆرسىتىدىكەن. تىل يېتىلىشى ئاستا بولۇش، توسالغۇ بولۇش ئاساسلىقى بالىلارنىڭ تىل تەرەققىياتى بىنورمال بولۇش، سۆزنى چۈشىنىشى ياكى سۆز بىلەن ئىپادىلىشى ئوخشاش ياشتىكى بالىلارنىڭ سەۋىيىسىدىن ئارقىدا قېلىش بولۇپ ئىپادىلىنىدىكەن. تىل توسالغۇسى سۆز بىلەن ئىپادىلەش جەريانىدىكى ئېنىقلىق دەرىجىسى، راۋانلىق دەرىجىسى، چۈشىنىش دەرىجىسىدىكى بىنورماللىق بولۇپ، ئاساسلىقى ئاۋاز چىقىرىش توسالغۇسى، ئاۋاز توسالغۇسى ۋە راۋانلىق توسالغۇسىنى ئۆز ئىچىگە ئالىدىكەن. ۋاڭ جياڭھۇڭ تونۇشتۇرۇپ مۇنداق دېدى: كېلىنكىلىق خىزمەتتە بالىلار دائىم گەپنى ياخشى قىلالمىغاچقا كېسەل كۆرسەتكىلى ئېلىپ كېلىنىدۇ. لېكىن بۇ خىل ياخشى قىلالماسلىقتا كونكرېت ئەھۋالنى تەھلىل قىلىشقا توغرا كېلىدۇ. بالىنىڭ گەپ قىلىش مەزمۇنى ياخشى ئەمەس، ئىپادىلىشى بىر قەدەر ئاددىي بولسا، بۇ سۆز مەسىلىسىگە تەۋە. تەلەپپۇزى ئېنىق ۋە راۋان بولمىسا، تىل مەسىلىسىگە تەۋە. ئوخشاش بولمىغان مەسىلىلەرگە قارىتا كونكرېت باھا بېرىشكە توغرا كېلىدۇ. ۋاڭ جياڭھۇڭ يەنە مۇنداق دېدى: بالىلارنىڭ سۆزلىشى كېيىن بولۇش، تىلنى چۈشىنىش، ئوقۇش ۋە ئېغىز تىل ئارقىلىق ئىپادىلەش جەھەتتە ئارقىدا قېلىش، تەلەپپۇزى ئېنىق بولماسلىق، راۋان بولماسلىق قاتارلىق مەسىلىلەرنىڭ ھەممىسى سۆز تىل ئامبۇلاتورىيەسىدا داۋالاش دائىرىسىگە كىرىدۇ. بالىلارنىڭ سۆز تىل توسالغۇسىغا قانداق ئارىلىشىش كېرەك؟ ۋاڭ جياڭھۇڭ مۇنداق تەكلىپ بەردى: يېتىلىۋاتقان بالىلارنىڭ سۆز تىل تەرەققىيات ئەھۋالىغا قارىتا، ئەگەر ئاتا-ئانىلار ئۇلارنىڭ سۆز تىل تەرەققىيات ئەھۋالىغا بىر نېمە دېيەلمىسە، كېلىنكىلىق ئامبۇلاتورىيەگە بېرىپ باھالاپ ۋە تەكشۈرۈپ، يېتىلىشى بىنورمال بولغان ھامان بالدۇر ئارىلىشىشى كېرەك. ئۇ يەنە مۇنداق دېدى: تىل يېتىلىشى نورمال بالىلارغا قارىتا، ئاتا-ئانىلار كۈندىلىك تۇرمۇشتا بالىلار بىلەن بىللە رەسىملىك كىتابنى تەقلىد قىلىپ ئوقۇپ، دېكلاماتسىيە قىلىپ، ئوقۇپ بولغاندىن كېيىن ھېكايە ياكى ۋەقەلىكنى بايان قىلىش ئارقىلىق ئۇلارنىڭ تىل ئىقتىدارىنى ئۆستۈرسە بولىدۇ. ئەلۋەتتە، بەزى بالىلار قاتنىشىدىغان ئوقۇش ئىشىدىكى رىياسەتچىلىك سىنىپى، ئوقۇش سىنىپىمۇ ئۇلارنىڭ تىل ئارقىلىق ئىپادىلەش ياكى چۈشىنىش ئىقتىدارىنى مەلۇم دەرىجىدە يۇقىرى كۆتۈرىدۇ. ئۇ تونۇشتۇرۇپ مۇنداق دېدى: ئامبۇلاتورىيەدە تەلەپپۇزى ئېنىق بولماسلىق سەۋەبىدىن كېسەل كۆرسەتكەن بالىلار ئالدى بىلەن ئاڭلاش ئىقتىدارى توسالغۇغا ئۇچراش، ئېغىز بوشلۇقى غەيرىيلىكى ئەمەس ياكى شۇنداق ئىكەنلىكىنى جەزملەشتۈرۈشى كېرەك. شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا بالىنىڭ تىل تەرەققىيات مۇساپىسىنى باھالاپ، يەنە ئۇنىڭ تاۋۇش مەسىلىسىگە قارىتا سىناق ئېلىپ بېرىپ، بالىنىڭ قايسى تاۋۇشلارنى خاتا سۆزلەپ قويغانلىقىنى، خاتا شەكلىنىڭ قانداق بولىدىغانلىقىنى بىلدۈرۈشى كېرەك. ھەمدە ئاتا-ئانىلار ۋە بالىلارغا خاتا تاۋۇشنى قانداق مەشىق قىلدۇرۇشقا يېتەكچىلىك قىلىش كېرەك. خاتا تاۋۇش مەشىقى ئادەتتە بىر تاق تاۋۇشتىن باشلىنىپ، بىر بوغۇمغا، ئاندىن خەت، سۆز جۈملىلەرگىچە بارىدۇ. ئۇ يەنە مۇنداق دەپ كۆرسەتتى: ئالايدا تىل، سۆز ۋە تىل توسالغۇسى يالغۇز بىر خىل نېرۋا يېتىلىشى توسقۇنلۇققا ئۇچراش خاراكتېرلىك كېسەللىك. لېكىن تەنالىقنى خالاش كېسىلى تۈرىدىكى توسقۇنلۇققا ئۇچراش ياكى باشقا نېرۋا يېتىلىشى توسقۇنلۇققا ئۇچراش خاراكتېرلىك كېسەلگە گىرىپتار بولغان بالىلارغا نىسبەتەن، سۆز تىل توسالغۇسى بۇنىڭ ئىچىدىكى بىر ئىپادە. بۇ بالىلار ئومۇميۈزلۈك باھا بېرىشكە ئېھتىياجلىق بولۇپلا قالماستىن، يەنە ئۇلارنىڭ تىلى، بىلىشى، ھەرىكىتى قاتارلىقلارغا قارىتا سىستېمىلىق سالامەتلىكنى ئەسلىگە كەلتۈرۈش مەشقى ئېلىپ بېرىشقا ئېھتىياجلىق. ۋاڭ جياڭھۇڭ مۇنۇلارنى بىلدۈردى: سۆز تىل ئامبۇلاتورىيەسىدە داۋالاش جەريانىدا بالىلارنىڭ كېسەللىك ئالامەتلىرىگە قارىتا داۋالاش ئېلىپ بېرىپلا قالماي، كېسەللىك سەۋەبىنى تەتقىق قىلىشمۇ ئىنتايىن مۇھىم. بالىلارنى ئومۇميۈزلۈك باھالاش ۋە كېلىنكىلىق يېتەكچىلىك قىلىش كېرەك. تەتقىقات ئورنىدىكىلەرنىڭ تونۇشتۇرۇشىچە، بالىلارنىڭ سۆز تىل تەرەققىياتى ھەر خىل ئامىللارنىڭ تەسىرىگە ئۇچرايدىكەن. ئۇنىڭ ئۈستىگە كېسەللىك سەۋەبى مۇرەككەپ بولۇپ، بالىلار ساقلىقنى ساقلاش بۆلۈمى، قۇلاق بۇرۇن كېكىردەك بۆلۈمى، نېرۋا بۆلۈمى، سالامەتلىكنى ئەسلىگە كەلتۈرۈش بۆلۈمى قاتارلىق كۆپ خىل كەسپىي پەنلەرگە چېتىلىدىكەن. قېلىپلاشقان داۋالاش تەرتىپى كېسەللىك سەۋەبىنى ئىزدەش، ئېنىق دىياگنوز قويۇش، مۇۋاپىق يېتەكچىلىك قىلىش ۋە ئارىلىشىشتىن ئىبارەتكەن. بالىلار كېكەشلىكىنى قانداق داۋالاش ۋە مەشىق قىلدۇرۇش كېرەك؟ ۋاڭ جياڭھۇڭ مۇنداق دېدى: بالىلارنىڭ كېكەشلىكىگە قارىتا ئاتا-ئانىلار ۋە بالىلارنىڭ تۇرمۇشتىكى كېكەشلەش ھەرىكىتىنى تەكشۈرۈش ئىنتايىن مۇھىم. كۆز تۇتۇش ئارقىلىق بالىنىڭ تىل ئىپادىسىدە قىسىلىپ قېلىش، سۆرەلمىلىك قىلىش، تەكرارلىنىش ئەھۋالىنىڭ بار يوقلۇقى ۋە كۆرۈلۈش قېتىم سانى، بەدەن ئۆزگىرىشىنىڭ بار يوقلۇقى، مەسىلەن ئىپادىلەش راۋان بولمىغاندا كۆزىنى قىسىۋېلىش، مۈرىسىنى قىسىۋېلىش ۋە ئېغىز يۈز قىسمىدا تولغۇنۇش ياكى غەيرىي شەكىل پەيدا بولۇش قاتارلىقلارنىڭ بار يوقلۇقىنى ئىگىلەپ، بالىنىڭ كېكەشلەش دەرىجىسىگە ھۆكۈم قىلىش كېرەك. Şunun bilen bir vaqtta kekeşliknin davamlış vaqtını düşünüş gerek. Adette yuqurqi kesellik alametleri 20 yıldan artıq davamlasa kekeşlikni oylış gerek. Onun tonuşturuşça kekeşliknin yüz beriş mekanizmi intayn mürekkep bulup, konkret arlış usulumu balalarının öz alaydılıkı birleştirilişi gerekken. Eğer hakiki kekeşleş bulsa, yani sözler arasında toxtaş görülse, ya ki alaydı teläppüzdün kiyin qitibiliş görülse, davamlaşış vaxtı bir qadar uzun, özünü kontrol kılıp tanışın nacar bulsa, söz məşqi ilip erişki tuğur keldik. Eğer yetiliş karakterli kekeşleş bulsa, arıla peyda buluş, davamlaşış vaxtı kıskı buluş, hem de özünü kontrol kılış üçün ata anılar, balılar bilen köprek fikir almaştırıp, təbii fikir almaştırışı altını yaratıp, balılarının tıl ıqtidarını östürüp, balılarına kandaq əkvalda kandaq söz işletidiğallıqını düşündürüp, söz ibarlarını işletiş ıqtidarını küçəytiş gerek. Turmuşdu mu, atanla köprek təsvirləb, balılarının sözlük mıqtarını kinayetişi yerden verişi gerek. Wang Jianhong bunularını təkidledi. Balılarda ravan işbadeli elmestik məsəsi körülgəndə, bəzi atanla balılarını tənqitlisə, ya ki balılarına ravan bulmağan gəplərini təkrarlasa, balılarda psixiki cəhətdə təsir pəyda qılıb, onlarının özünü itiraf qılmaslıqı, ya ki icdimai alaqı cəhətdə çekinişini kəltürüb çıxırışı mümkün. Ata-anlar yaxşı ülgü görüstüb, balılarını muvafiq yetəkləşi, ravan sözləyəlməslik məsləsi səbəbidin balılarını tənqitləməslıqı gerek. O yeni mündaq təb görsətdi. Əgər öydü fəqət bir kiçik balı bolsa, başqalarının əmmisi çoğun adam, ya ki çoğun balı bolsa, ailəsidiklərinin tıl ıqtidarı, sözləş sürüti kiçik ballarını gedin yuqur bolsa, yuqri ehtiyaclıq tıl muhitini kəltürüb çıxırışı mümkün. Məsələn, öydikilərinin sözlə sürüti bir qədər tez. Amma kiçik ballarının sözlə sürüti onç tez bulmağaşqa, ətrafdiki tıl muhitinin təsirgə uçurab, sözlə sürüti üzlikdən tezleşirik. Amma kiçik ballarının tıl, ya ki tavuşlarını pişiqləb işləş və işiltiş ıqtidari nisbətən yetərsiz bulub, kekeşləş işbadisini kəltürüb çıxırıdik. Şuna kekeşleydiğen balılarının ailesinin tıl muhitini bahalaşma intayın muhim morundu durduk. Balılarının tıl işletişi arılışta kaysı vaqt boşluk noktası dikkat kılış gerek. Wang Jianhong mundaq dedi. Bazı atanlar balılar çoğun boğandı gəp kılalaydı dəp qaraydı. Ya ki, keçkep tılı çıksa yaxşı sözleydiğen buludu dəp qarab, tıl məsəsigi baldur əhmiyet bərməydi və arılaşmaydı. Əgər balılarının tıl məsəsi davamlıq mövcud bolsa, onların kəlgisidiki icdimai alaqısı və ügünüşüge təsir görüstüdü. O yeni monolarına təkidlədi. Balalarının tıl yetilişinin altın məzgili 0 yaşdan 6 yaş qıca. Eğiz tıl arqalı qışpadiləşini başlaşının ən yaxşı məzgili 0 yaşdan 3 yaş qıca. Yetilişinin dəsəbki məzgili də tıl yetiliş məsəsini baldur bayqaş, baldur arlış iş gerek. 0 yaşdan 1 yaş qıca boğan tıl tərəqiyyat məzgili də, əgər balada köz işpadisi, putqol alaqısı, ya ki alaydı avaz çıxırış qatarlıq qayri eğiz tıl arqalı qışpadiləş ixtidari arqada qalsa, kol silib, balının köz işbadisi, putkol işbadisi və eğiz tılını qıdıqlaşını küçəytiş gerek. Bir yaşdan kiyinki tıl tərəqi qılış məzgili də, əgər bala 1-20 yaşqı kirgəndimu, anlı qalda apa, dada dəb çağıranmısa, 2 yaşqı kirgəndimu, söz birikmisi deyənmisə, sözlük miqtarı eyntayın az bolsa, arlışış və tüzüşkü doğur kelidu. Wang Jianhong monolarını büldürdü. Kilinkidə adətdə 4 yaşdan burunqı tıl yetiliş məsəsigə, tıl yetilişi astı buluş dəb diagnoz qoyuldu. 4 yaşı kirgenden kiyin, eğer balda yanılı tıl yetiliş meselesi mevcut bolsa, tıl tosalğısı edip diagnoz koyuldu. Ama tıl yetilişi astı buluşunu təkşürüş ve arlışış ötkülünü aldığı sürüb, baldur bayqab, baldur arlışış gerek. 3 yaşdan aşqanda 4 yaşı kirgende andın tılının yetiliş meselesi ya ki əməskigi qarayını izləb, saxlap durmasılıq gerek.
1: Bugün biz insanla hayati duş kilovatqan ən çoğun təhdid nimə digən temidi toxtalımız.
2: Məncə uruş. İkinci dünya urushida qaza qilganlar 70 milliondan oshdi.
3: Minoch açarçılık, yer şarda 800 milliondan artıq adam yenli açarçılık içinde turvatıdı.
4: Vaba ve muhit bulgunuşumu naydı korkunuşluk.
1: Şundaq, emliyette buladın başka, yani biz körüp durup körmezki salıdığan bir xil hayatlıq təhdidi var.
4: O neyme?
1: Tamak içik iş. Tamak çekişini Dünya Səhiyyə Təşkilatı insanların 5-ci xil təhdidi deyip atığa. Her yili 8 milyondan artıq adamın cınığı zamın bulmaqda.
5: Parmağınızı kısılağınız, özünüz ve başkalarının hayatı. Biz tamakıya yağ deyli.
6: Siz mu bay oylgan işini burulupla unutup kalamsız. Bu çağda kallam işlemeydi o dep ağırnışka aldırman. Bu belkim sizden uzun oldurup pek az herket kılgalıqınızdan buluşu mümkün. Herket beden çınıqtırışlı emez belki çoğun minini bir kitim üzülkesil çoğun tazlaştır. Bir türlük tətqiqatı körüstülüşçe pekat 3 ay herket kısıla çoğun minini hakikaten astasta özgürüş buldukken. 3 ay devamlaşkan herket çoğun minini astırtın yığılaydı. Çoğun miyimiz her günü yukur sürat hareketlenip durgaşka, nurgun metabolizm əxtetleri payda boludu. Məsələn, Alzheimer kesili bilen zeç münasetlik boğan beta krahmalsıman axsıl. Əgər bu kereksiz maddala bək köp yığılıp qasa, nervi hüceyirlerini zəxmiləndürüp, beliş iqtidarıqı təsir yetküzüdü. Ondaqda qanda qığanda çoğun miyinin əxtetlerini çıxır vetişiği yerdem qığılı boludu. Xalqaralıq jurnal təbiyyət alaqıdaki bir türlük tətqiqatı bayqılışca, uzaq müddət qanuniyetlik bədənçi nıqtırış çoğun miyinin kereksiz nərsləni tazla sistemisini körünəli küçəydirikən. Tətqiqatçıla pidailani işki qurpuğu bölgən. Bir qurpuda pəqat bir qitim nərkət qılgan. Yen bir qurpuda hər həptidi 3 qitim, hər qitimdə 30 minut vəzbit minişini davamlaşdırgan. Bu hərkət top-toğra 3 ay davamlaşqan. Tətqiqat nəticisi mu kişini hayran qaldırgan. Faqat bir qitimli hərəkət qılğan adamın çox minusdə özgürüş çox olmamğan. Amma 3 ay hərəkət qılışını davamlaşdırğan adamın ünümü bolsa körnərlik özgərgan. Limfa sistemisi miyə toqulmaları arasındakı suyuqluq və kereksiz maddələri çıxırıb etişikə məsul buludu. 3 ay hərəkət qılışını davamlaşdırğanda limfa sistemisinin eqib kiriş sürəti körnərlik tezləşidi. Yəni kereksiz maddələrin çıxırılışı texmi tezləşidi. Çox miyənin bulğumu çıxırış nəticəsi texmi tomlaşidi. Miyə pərdə limfa nəticəsi bulğumu çıxırış nəticəsi oxşaydı. O, çoğun miyinin sırtkı kalitedeki miyini perdesine caylaşkan bulup, kereksiz maddalarını en ahırda çoğun miyinin çıkırıp, limfa sistemisi kırdığan tüvenki ekim yolu hesaplandı. 3 ay hareket kılışına devamlaştırganda bulgumu çıkırış neytisi, yani miyini perdesi limfa neytisi tomluşup, ekim miktarı çoğuydu. Bu, umumi bulgumu çıkırış iktidarının küçeygelikini çüşendirdi. Tetkikat neticesinin görüntülüşçe, hareketin çoğun miyini boğan paydası uzak müddet devamlaştırışta. Hareket bilen miyini güçlendirişte 2 altın vaxt entayın mıyım. Birinci altın vaqt hər qitimdə 45 minut ətrafıda bolsa ən yaxşı. Dünya Səhiyyə Təşkilatı quramığı yetkənlərinin ərəbtədə az deyəndə 150 minut otırhal sıcıllıqdaki oksigenlik hərəkət, yəki 75 minut yuqarı sıcıllıqdaki oksigenlik hərəkət elib verişi, həm də muskul küçü məşqini maslaşdırıb elib verişi. Hər qitimdə 30 minutun 60 minut küçü buluşu kərəklikini təklif bərdi. Məlum bir ilmi jurnalda ilan qılınğan 1 milyon 200 mindən artıq adamgə çetildiğən bir türlük tədqiqatın bayqılışca, vaqt uzunluqıdan etqanda hər qitimlik hərəkət vaqti 30 minutdan 60 minut küçü bolsa ən yaxşı buldikən. Bunun içində 45 minut ətrafında ən yuqarı qiymət yetədikən. Əgər hərəkət vaxtı 90 minutdan eşib kəssə, hətta mənfi effekt payda qıldıkən. İkinci altın vaqt düşdün burun hərəkət qısa divanlıqdan aldın ağılı buludu. Düşdün burun otura yuqarı sıcılıqdakı hərəkət qılış divanlıq kesilinin aldın ilişinin ən yaxşı vaxtı. Xalqara jurnal Alzheimer kesili və divanlıq kesildə elan qılınğan bir türlük tədqiqatı görsətilişçə, hərəkət qılmaslıq bilan siləş turğanda düşdün burun hərəkət qıldığan qrupa, yəni saat 6-dan 12-gəcə boğa arlıqda hərəkət qıldığan qrupa otura yuqarı sıcılıqdakı hərəkət qılğanda divanlıq Alzheimer kesilinin xəb xətri ayrım-ayrım halda 40% 56% tövəldigən. Amma düşdünki hərəkət qıldığan qrupa, kəşdə hərəkət qıldığan qrupa, aralaşma qrupunun divanlıq xəbi hərəkət qılmaydığan qrupa bilan roşan fərqlənməyən. Əlbəttə, ətigəndə bək baldır hərəkət qığanda yürək qantumur xətiri bir qədər çoğun boğan kişilər topuqa ançı dostanı boğmaydı. Şuna bunu mu öz əhvalıqa asasən tanışış gerek. Həqiqi minini güçləndirdiğən hərəkət tüvəndiki bəşqil. Dövlətlik Təntərbiyə Baş İdarisi Təntərbiyə İlmi Tədqiqat Ornunun kandidat tədqiqatçısı Şiroy, Amivi Sağlamlıq Jurnalda maqal elan qılıb mundaqdı deyik. Oxşaş bolmagan türdeki hərəkətlərinin çoğ miyinə köstüdüğən təsir mi oxşaş bolmaydı. Birincisi, oksigenlik hərəkət. Çoğ miyinin asas qurğucusu. Vəkillik hərəkətlər bolsa yugürüş, tez minish, su üzüş, vezbit minish, elips şəklik maşina qatarlıqlar. Yadroluq roli miyinin mənbəlik nervini ozuqlandırğıcı faktor səviyyəsini zor dərəcədə östürüb, nevronun özüşünü ozuqluq bilan təminləydi. Çoğ miyinin qan aylanışını yaxşılab, nevronun yetərlik oksigen və energiyaya erişigi kapalatlı qılıdı. Səqan qurtini və pişani yapırqı postlaq qavdının həcmini aşırıb, miyini yigiləşinin aldını alıdı. Həm adam gedigidək maskeliydi, bulub mu əsr tutuş qabiliyetini yuqru götürüşünü, kəyfiyyatını yaxşılaşını, çoğ miyinin qeyrişini keçiktürüşünü oyladığan kişiləgi bəqrək maskeliydi. İkincisi, qarşılıq küçü məşqi. Çoğ miyinin komandanı güçləndir gücüsü. Vəkillik hərəkətlər, eğirlik götürüş, tornik tartış, yer beğirlaş, elastik küş bəlbığı məşqi, qantel qatarlıqla. ядролук роли чоң миңнын тадбир белгилеш күчү ва диктин йыгыш күчүнү күчөйтүп, чоң миңнын пишаны бөлүкү постлар кабытына чыныктырып, план түзүш, көп вазифаны бартарап кылыш, тез тадбир белгилеш иктидарын жогору көтөрүдү. Инсулинге окшош өстүргүчү фактор катарлык гормондордун ажырылып чыгышыны тыймыгы дыклайды. Бу маддалар миңе кан тоскудан өтүп, чоң миңнын саламлыгын илгери сүрөт. Маскилдеген кишилер топу

Öyünü setipla çekiş köçürüşge toğır kelse yeni valsı bulamdu. Öy ilim setimi buhralarının turmuşudaki çoğun iş. Eğer kelişim imzalap uzak ötmeyi öyünün çekiş köçürüş dairesige kırgız yıl geldikini, onun üstüge töylen pulunun setiliş bahasıdın xeylada yukarı iş geldikini bilse, satkıcı taraf yeni valsı bulamdu. Yakında Guangdong ülkesi Guangzhou şehri Haizhou rayonlu xalık sot mahkemesi muşundak bir öy ilim setim toxtami macerasını sot kılıp ayaklaştırdı. 2024 yılı 11 ayda Li Efendi vastıçıga özünün namıdaki öyünü setip berişini havalı kılgan. Şu ayının ahırda vastıçının tepiştürüşü bilen, Li Efendi Situalguchi Van Hanım bilen umumi bahası 1 milyon 680 min yuan bahada öy ilim setim toxtami imzalıgan. Kelişim imzalangandan keyin Van Hanım kelişim boyunca aldın tapşırdığan pulunu tölep, mülk hukuki iqtidarlığını yetkeş resmiyetini oğuşluq tamamlıgan. Hem kırıp durgan. Oylumğan yerden bir neç gün ötüpla, Li Efendi özünün çıkış köçürüş dairesige kırgızılgenlikini. Tölem ölçümünün her bir kvadrat metri 60 min yuenge yetidigallıkını bilip, Van Hanım'a toxtamını bekar kılışını oturgu koygan. Rad kılıngan denkeyin Li Efendi Guangzhou şehri Haizhou rayonluq sot mahkemesige dava kılgan. Li Efendi mundaq bildirdi. Uzaq muddat başka cayda eğir kesel bolup kalgan tuqınımdan halıdın xabar eliş, dapni işlerini bir taraf kılış sebeplik çekiş köçürüş uçuruğa köngül bölüşge çoğlam tegmedi. Eğer kelişim imzalığında pat arda çekilip köçürüldüğalıqını bilgen bolsam, setişim mümkün emas idi. Şuna məqsəd ifademde zor ufkışmaslıq mevcut. Toxtamını bikar kılışını tələb kılımən. Van Hanım mında qarıdı. Öy seti viliş özümünün oltırış ihtiyacımdın bolğan. Şuna 20 yıl qayta öy gördüm. Öy hayan kəştiki kılmadım. 1 milyon 680 min yuan pul kelişim imzalığan çağdaki oxşaş cayının bazar əhvallığa uyğun kelidu. Soda iki tərəfinin həqiqi məqsəd ifadəsi, ilim setim toxtami qanunluq, küşki iqə. Dilo becirgücü Soliya mondaq görsətdi. Zor uxuşmaslıq, əq tələb qanun hərəkəti yüzbərgəndə, hərəkət iqisinin toxtamının xarakteri, nişandaki nərsinin türü, ölçümü, sübti, bahası qatarlıqladı körülgən xata tonuşunu körüstüdü. Bu diloda Li Efendinin öyünün orni, kölümü, oquq təvəlligi qatarlıq asası əhvallarına qarda eşqandaq tonuş xatalıq yox. Onun öyünü setişi özünün turmuş ehtiyacı asasən çıxırılğan tədbir. Toxtam imzalanğanda məmuri tarmaqlar diloğu çetişliq öyünü çıxış köçürüş dairisigə kürgüsüş doğursa da eni qoxduruş çıxarmıqan. Oxşaş çaydiki öy bahası dımı binormal davalğuş görülmügən. Li Efendinin eğer çekildiğin, köçürüldüğünü bilgen bolsam herge satmaydım degenini təşebbüs kılışı, ameliyatta kelgüsüdeki paydının yokki çıkalıqıdın əbsuslanışı hesablanıdı. Hergiz mu öyünün azırkı xarakterge bolğan tonuşu da pərk bolğalıqıdın əməz. İki taraf kelişim imzalıqandın keyin, çekiş köçürüş tölümü layihası səbəbidin öy bahasının şiddet bilen örləb ketişi, toxtamını adaqılıb olğandın keyin yeniden yüz bərgən pakit bulup, kelişim imzalığında tonuş xatalıqı mövcud dəb qaraşqı bulmaydı. Öy köp mıxtarlıq tavar bolu sübti bilen bahada, siyaset, bazar qatarlıq amıllarına təsirdə davalğuş payda buluşu normal soğuda xəyub xətiri hesablanıdı. Li Efendi toluq, həqtələb hərkət ixtidarıqa iyə kişi bolu sübti bilen toxtam imzalanğan haman, iki tərəb birdək səmimi adaqılışı kerek. İşdin keyin yeni vilişinin kanun asası yok. Haizhou rayonluq sot məhkəmisi birinci sotu hüküm çıxırıb, Li Efendinin barlıq dəva təlifini rədd qıldı. İgilinişcə iki tərəf narazılıq ərzi sunmuğan. Bu hüküm küşkə iqi bolğan. Cunha Xalq Cumhuriyyidinin əq tələb kanun dəsturunun 147-ci maddisi. Hərkət iqisi Xalq sot məhkəmisi ya ki kesim aparatıdın zor uxuşmaslıq asası da

sevimlik radio anlıkçılar. Yaxşı turdunlar mı? Şu taptan huzurunlarda bolup atkını Merkez Xalq Radio Stansısının Üzülmez Melodiya programısı. Yeni bir künde yeni küyle sizge hemrab olsun. Naqşı muzika, ruhnun ozıqı, çarçıgan kalitlerinin təşnalıqını kandırdığan mənivi bulaq. Ayacanı tolgan dıllağa pervaz ata kılıdığan fontan. Kuşallık demlerinizde küy ağlı. Çarçıgan peytlerinizde küyü kulak silin. Hayatın güzel demlerde naqşı muzika, ümit kütolgan cüşkün kalitlerge huzur beğişlaydı. Sizden mənivi təşnalıqınızda kandırdığan yanırat naqşıla, sərxıl küyle üzülmez melodiya programımızda. Kenundakta bu muziki gülzarlıkı kadem besinde isil küylerinin porak açkan çiçekleri, dilini yayırtıdığan kuşpıraklarının huzurlanıp, hayatınızın coşkun peytlerde tekimi zor cesaret bilen tırış nişanınızı karak intilin. Üzülmez küyle her vakit sizge hemra bozulur.

Bir ambarda iki tane sapan bağ bulup ulanın biri datlaşıp kalganken, yeni biri pakırap durduken. Datlaşıp kalgan sapan, pakırap durgan sapanga hesed korluk bilen karap durup, sen nemiş ki pakırak, ben nemiş ki datlaşıp kalgan, bu nemi degen tensizlik depti. Pakırak sapan bolsa, bu del minin japalık emgikimdim boğan dep cevap beripti. Oxşaş iki tane sapanın nemi üçün biri pakırap durdu, biri datlaşıp kalıdı? Naitim addi. Yani ula otursudaki perik hareket kılış ya ki kınmaslıktı. Tırış hareket kılgandıla andın sapanı oxşaş pakıraklıkını saklap kağılı buludu. Oxşaş kaydı bu içi eşsak, Adem müşündak. Adem hareket kılış arkılık öz özünü namayan kılışı mükemmelleştiriş gerek. Elbette hiçbirimiz mükemmel emez. Lekin yaşaş cereyanında zor tırışçalıklarını köstüp, özümüzü mükemmelleştirip yaşaştığın özü bizde tekimi güzel neticeye eriştirdi. Kalbimizde güzel arzulu buluduken her vakit toktumay tırışçalık köstüşümüz gerek. Güzel netice muvaffakiyetle silahı hemra bolsun. Nakşilerimiz devamlı silah üçün.

Qadirlik dostlar, qulaq qolaşının ziyni siz oylagandan mı eğir? Töyini bu axtaki xabarımız diqqətinizdə. Doktor, yakında bu yan kulukumun kir köpüyüp ketkende kes kıp kaldım. Bana yardım kılıp kulukumunu tazlap egen bolsunuz. Yakında Wuhan şehir ağlısı Can Hanım işten düşkendiyken doktor hanıgı berip doktordun kulukunu tazlap koyuşunu ötündi. Can Hanım daim özünü meynet kulağı aktap karaydıgan bulup kulak kırına aydın maylıq boğaşka, özü pakız tazlayan may, əksi bargan seri kıçışıp, her işkaydı bir kitim doktor hanıgı berip doktordun kulak tazlaşını talap kılattı. Xuajong Politexnika daşösi Tunji TV şöyəni qarmıqıdaki şeyhi doktorxanısı qulaq, burun, yutqunçaq, baş, boyun taşqı kesəliklər bölümünün modir vərəci Ju Yun əskərtib mındaq dedi. Qulaq kiri qulaqnın təbii qoğdaş qalqını. Qulaq kiri binormal bu mısıla adətdə qəstən tazlaş hacəsiz. Qulaqnı qalaymıqan kolaş əksçə qulaq qısmının sağlamlıqıqa yoşurun xəb ilib kilişi mümkün. Qulaq kiri qulaqnın həmmigə qadır qoğduğu tisi. Qulaq kiri taşqi qulaq yoldagi teri yağ bezi və bəz ajratmalarından keladi. Şunun bilan bir vaqtda yana chang tozan və teri kepəkləri aralashib ketadi. Dövlətimizdəki köp qism kişilərinin qulqida bu xil atalmış kir bo'ladi. Bu xil kir havada qurğandan keyin nepiz yalpaqsman holatga keladi. Baş o'rnının o'zgarishi yoki harakat qilishi shundaqla chayna sharkitiga agishib sirtqa chiqib ketadi. Yana bir qism kishilarning yepishqoqligi mayga o'xshagachqa mayli quloq deb ataladi. Asonlikcha chiqib ketmaydi. Joyun mundaq dedi. Qulaq kiri gerçi kereksiz madde bolsun o, lekin rol üçün onu əslində qadirləş kerek. Birinci roli sılıqlaş, nəmlik saxlaş. Taşqi qulaq yolunun terisi yumuran, həm teri yağ bezi kəmçil. Qulaq kirdiki may, qulaq yolu şıllıq pərdisinin nəmlikini saxlap, qurğaqlıqdan yerilib getişinin aldın alıdı. Şunun bilən bir vaqtda qulaq tüki, teri bilən qulaq yolu divarının sürkülüb zəxmilinişini azaytıdı. İkinci roli qulaq pərdisini asıraydı. Yipşqa qulaq kiri ehtiyatsızlıqdan sırtqi qulaq yolu kirib ketgan qum şığıllağı çapışıp qaladı. Şunaqla meynet suyunun çoğunqırlap kirib yoqumlanışını keltirib çıqırışının aldın alıdı. Qulaq kirinin özgücü pırqi sırtqi qulaq yolu kirib qalgan bir qısım kiçik aşaretlerini qoğlu etidi. Yana məlum dərəcədə şauqınını azaytıdı. Üçüncü roli bakteriyaga qarıştırıp bakteriyana tizginləş. Kiçikini qulaq kirinin yana tizginləş və bakteriya öltürüş rolu var. Qulaq kirdiki bəzi tərkiblər, məsələn, ferment eritkiçi bakteriya, immunitet şarçı aksili qatarlıqla taşqi qulaq yoludiki zəmburoq və bakteriyalarını tizginləydi. Törtüncü roli, özü pakız tutuş. Qulaq yolunun özü çıxırıb, özü tazlaş iqtidarı var. Köp qısım qulaq kiri çaynaş və tövənki cağ ərkiti cəriyanda özlükidən çıxıb ketudu. Onun üstüge qulaq kiri qoyulğan seri köpüyüb, yenidən acırılıb çıxan qulaq kiri əsildiki yapılaq alətdən uvaqqa aylanıb, qulaqını qoğdaş iqtidarını tövəllətib etişi mümkün. Ondaqda qulaqnın qıçışını keltirib çıxırdığan səbəblər qaysı? Nurgun kişilərin qulaq qolaş adəti qarmaq yenikdə görünsümü, əməliyyatda sağlamlıq xəyib xətir yoşurunğun. Daim görüldüğün xata qarışla asaslıqı tövəndikçe. Isqı işib getiş. Bəzdə qulaqnın qıçışı isqı işib getişdən kilib çıxıdı. Yemək işməknin açıq bolışı ya ki köp qitim tünəşmü qulaqnın qıçışını keltirib çıxırdı. Nacar qulaq qolaş adəti. Qulaq kirini bək pakis qolaş qatarlıq nacar qulaq qolaş adeti sırtqı muhitiki ziyallıq madalani asalla qulaq kir güzüdü. Şunun bilan bir vaqtta sırtqı qulaq yolunun qurğaqlı işini keltürüp çıxırıp, qulaq qıçışını keltürüp çıxırdı. Taşqı qulaq yolu yallığı ya ki taşqı qulaq yolu öl təmir etkisi. Taşqı qulaq yoluğa su kirip kəsə, taşqı qulaq yolunun terisi nəm buludu. Onun üstüge qulaqını qolaydıgan nacar adet taşqı qulaq yolunun terisini zəxmiləndirgendin ki, asalla taşqı qulaq yolu yallığılınıp, Qulaq içi çınqılış, ağırış qatarlıq biyaramlıq duyğusu payda boludu. Ziyadi səzgürlük. Ziyadi səzgürlük kesili qozğalğanda bəzdə sırtqi qulaq yolu qıçışını keltürüp çıxırdı. Kana. Əgər kana bizdən qulqımızı kirib kəsə, biz mi qulqımızı qıçışı vatqanda kəs qılımız. Acırtıp çıxırış ziyadi köp bulup kəsə, ya ki çıxırış toz qulqı uçursa, taşqi qulaq yolda yığılıp qilip, uyuşup kallak bop qilip, taşqi qulaq yolunu tosu vağanda kəpləşmə şəkildi. Kəpləşmə payda bolğanda, kəpləşmə dərəcəsi və turuşluq ornuğa asasən oxşaş bolmağan kesəlik alamətlər görüldü. Bunun birincisi, taşqı qulaq yolu pütüləy tosulub qamığanda köpünçü kesəlik alamıdı bolmaydı, bəzdə yerlik orunluq qıçışıdı. İkincisi, pütüləy tosulub qalğanda, qulaq çınqılıb biyaran buluş, anlaş iqtidarı acizlaş, qulaq oğuldaş, hətta başqa iş görüldü. Çikə tövənki cağ boğumu yərkətləngəndə ya ki su kirib köpüb ketkəndinkin qulaq ağrıydı, yoxumlanğanda ağırqı çıdıqlı bolmaydı. Kəpləşib qalğan nəsləni çoxum montizm davalaş aparatlarına berib tazılatış kerek. Tövəndikidək qulaq qoçulaş ən tən xətərlik. Nurğun kişilər qulağını öz qolaş qadətləngən. Məsələn, uzun tırnaq, pıltıgüş, qulaq qolaş qoşuğu qatarlıq saymalarını işlətişkə adətləngən. Əməliyyətdə bu usulların xətri ən tən çox.
Бәк чоңқур, яки бәк күчәп кәсә, құлақ юлы қанаш, нағыры пәрді тешіліш, аңлайшық тұдары төвәләш, әтті отыр құлақ ялуғыны келтіріп чықырды. Сөлі муапық болмыса, құлақ кірей құлақ юлының чоңқур қысмығы сүрліп, кәпләшме шәкеленіп, аңлайшық тұдары ажызлап, нағыры пәрдіні бейсі валыды, әтті құлақ оңылдаш, башқы еш қатарлық бейарамлықланы келтіріп чықырды. Яны бәзілі, көчі бойдеки құлақ тазлаш токынығы берішқа адатленген. Бұның мұ оқшашлы қаттар бар. Көч яқсыдегі нұрғын құлақ тазлаш дүкәлләрдегі құралларын тәкрар ішілтеш, тазлығы өлчем жетмәсік мәселесі мәуджуд болып, асалла ташқи құлақ жолыда зәмбұрық білән юқымланышын келтіріп чықырып, құлақ қычшиш, құлақ сықылыш, құлақ ағырыш қатарлық кеселік аламәтлерін пайда қылуды. Яғни асалла юқымлық кеселіклер білән юқымланды. Тоғыры құлақ асырашта төвендегіде қылғанда бейхәттер болуды. Біріншісі, Normal ахваластыда құлақның өзіні тазлаш ықтыдары ба болып, әр қетім геп қығанда, чайнығанда, өзі сұртқы өткіліп, өздігіден чықып кетуді. Әгер құлақ қычыса қолыны пакыз үйіп, құлақ сұпырсы яке сұртқы құлақ елыны енік ішкі қетім көчелаш керек. Шкендісі, әгер май құлақ кіріп оғанда, докторханығы беріп, кәспей құлақ бұрын кекірдек докторғы колатқысыңыз болуды. Әргіз пілткіш, тырнақ, құлақ колаш қошығы қатарлықла білен құлаққы күчеп тұқмаслық керек. Үшіндісі, Аваз аңланмайдыған әкпал көрілсе, құлақты чыңқылыш, яке құлақты су кіргенден кейін ағырыш қатарлық аламәтләмі көрілуді. Бұл бәлкем кәпләшмегі ғырыптар болған бұл үші мүмкін. Шуңа, вақтыда докторға көрініш керек. Адетті құлақ еңік күтшуді. Құлақ елі еғіздікке көміржекні еңік бесіп пәсәйсі болуды. Ташқи құлақ елі терісі вән нағыр пәрдісіні әргіз зәқмілендірмәслік. Әгер әйтетсіздіктің ташқи құлақ елі терісіні зәқмілендіргенде, чоқым юқымлынышының алдын елеш керек.

0: Yer şarda 8 milyar adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysınız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminizge ilan. Özünüzün usulü bilen hem bahırlının. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyu. Arzu isteklerinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun. Kızgın suyun emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamanivilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırıvatıdı. Jongoça zamanivilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla əsli saklıgan uçurlarını rətləyittim. Hey, uzun məzgil uxlamay, tanat kuzuş səhəblik əsli tutalmaydıgan bub kaldım.
1: Мен иммунитет системеси. Ухлымай таңат кузы сәбәплек, якындан буян лимфа хуҗайрыларым ва киселлекке каршы торгычы хуҗайрыларым бәхле аҗизлап кетти. Бактериялар бәдән әзаларымга халыганча бузгынчылык кылып атыды.
2: Мен бөрәк. Ухлымай таң аткызу үти сәбәплек, зәр тазлаш хезмәтем катты калайм калышып кетти. Zerlik madılar yığılıp kaldı. Hatta madarım mı kalmadı?
3: Ben yürek, uzun mezgil uxlamay tan atkuzuş sebeplik, hizmetim normdan eşip gidip tügüşeyle dep kaldım.
4: Uzun mezgil uxlamay tan atkuzuş, kararsız bombağı oxşaydı. Beden azaları normdan artık hizmet kılgalıktan agahlandırış verdi. Tanışıdınız mı?
5: Ben bir tamçı su.
6: Ben mi bir tamçı su?
5: Ben sürpüsüzük yarıktan geldim.
6: Ben pakız su ambarıdan geldim.
5: Güllükte güllerle soğur ben.
6: Cümekni çın etmektu. Ben evrez yoluğa ikip gittim.
5: Мен чоң дарыяларга куйылып, бир баян этизларны сугардым.
6: Баскын суу дарыяга куйып берилди. Мен сисип кеткен кап-кара сыяк окшоп калдым.
0: Суу байлыгын кадырлайлы. Ар бир тамчы суу өз орнун тапсын.

Ayal mal pulidin tenivelish uchun guvohchiga par berdi. 300 ming yuandan ortiq mal pulidin tenivelish uchun u guvohchiga 100 ming yuan topan haqqi berib, uni sotda yolg'on guvohlik berishga kushkirtdi. Yaqinda Urumchi shahri Midong rayonlik xalq sot mahkamasi bu qonunga xilof qilmishni sodir qilgan Wang Yunga qonun bo'yicha jarimani qo'yib bir taraf qildi. 2025 yili 9 ayda Xinjiangdagi ma'lum o't o'chirish turbi yo'li chaklik shirkati bilan Xinjiangdagi ma'lum qurilish chaklik shirkati o'tursa-da, setivelish to'xtami sababidan majro yuz berib, turbi yo'li shirkati qurilish shirkati ustidan Urumchi shahri Midong rayonlik sot mahkamasiga da'vo qilib, qurilish shirkatini 300 ming yuandan ortiq mol pulini to'lashga hukm qilib berishni talab qilgan. Sotda qurilish shirkati o'zini oqlab mundoq dedi. Turbi şirketi tapşırmakçı bolgan malni tapşırvalmıdıq. Turbi yolu şirketi mundaq dedi. Mal tapşırvalgıcı Li Familik. Sot mekimisi Li Familikni sotkı çıkıp soraşni qobul kılışqa çakırdı. Li Familik mal tapşırveriş paketini itirap kıldı. Hem sotka bir ün ispatını tapşırdı. Ün ispatı da Wang Yun'nun avazı anlandı. Siz sotta malni tapşırıp almadım dep çıngırdı.

bu hüküm küşke igip oldu. Dövletimiz her kandak mevhum pul tarqıtış, sodalışış ve ilip setişini inek çekleydi. Mevhum pul kanunda belgilengen pul emez. Kanunda belgilengen pul bilen okşaş kanuni orunğa igip olmaydı. Supa takalsıla barlıq ziyanını katnaşkıçılar öz üstüge alıdı.

0: Hürmetlik radyo anlıkçılığa. Bugün 2026 yılı 8. ayının 24. günü düşenbe. Hem de memleket haberleri ve halkara haberler programımızda başlayımız. Ben Abdursul Abdurayım.
1: Hürmetlik radyo anlıkçılığa ben Zumret Yasin. Bu kıtımki haberlerimizin asası mezmuni tövendikçe. Kızıl baylıktan yakışı paydalanış arkalık kızıl tomur devamlaştırıldı. Çinxay ekologiyini qoğdaş, onşa sistemisini mükemmelleştirip, Jonghua su munari ekologiya tosqini mustahkamladi. Birinci aydan yettinci aygacha devletimizning elektronlik savdosi muqim ijodiy taraqqiy qildi. İkinci navbatlik dunyo odamsimon mashina odam tanarkat musobaqasi davomli elib berildi. Jongu sanoat zanjiri mashina odam taraqqiyotiga kuch qo'shdi. Devletimiz kan ekologiyasini qoğdaş, onşaşını yeşillishish, yangilanishga qarab ilgari surdi. Amerika Nevada shtatining Reno shahrida 40 mingdan ortiq aholi dala yong'ini sababli jiddiy chekindirildi. Hurmatli radio anglovchilar, tuanda deqtinglar xabarlarimizning tafsiliy mazmunlari bo'lsin.

0: Hürmetlik radyo alıcıla, emdi dünyaya nezer programımızda başlayımız. Ben Abdursul Abdurayım.
1: Hürmetlik radyo alıcıla, ben Zumret Yasin.
0: Radyo alıcı dostlar, bu yıl kirgenden bu yan Amerika, Avrupa, Afrika, Katarlık çaylardaki köp türlük el rayını teşhiriş neticesini körüstürüşçe, dünyanın cungoğu bolgan kızıkışı devamlık aşkan. Köp sandaki dövletlerdeki ama cungoğunu muhim şençilik hem rayımız dep karıgan.
1: Amerika'nın Amerika-Koreya Birleşme Harbi Manöverinin kölümünü küçükletişi siyasetteki mağlubiyet duygusunu aşkarladı. Örmelik radyanlı uçula, tövende dekıtanla programımızın tepsili mezmunları da bolsun.
0: Örmelik radyanlı uçula, bu yıl kırgendim bu yan Amerika, Avrupa, Afrika, Katarlık çaylarda ilip yerilgan köp türlük el rayını tekşürüş neticesini körüstürüşçe dünyanın cungoğu bolgan kızıkışı devamlık aşkan. Köp sandaki dövletlerdeki ama cungoğunu muhim şençilik hem rayımız dep kargan. Muhbir ziyaret kılış arkılık, tekimi köp halkıra zatlanın cungoğunu yakından közütüş ceryanı da cungoğunu tekimi düşünüp itiraf kılgallıkını baykıdı. Cungo'nun içivitiş, terakki kılış, hemkarlışıp ortak payda iliş, çoğun devletlik mesuliyetini zimmesige iliş ve medeniyet asası Cungo'nun bütün dünyada yakşı təsir kaldırışının şifri işken. Cungo'u bir anlaş, közütüş, ögünüş. Cenab-ı Afrika Radyo Şirketi'nin riyasetçisi Michael Mobivi mındak dedi. Bütün dünyanın Cungo'u bolgan kızıkışının üzlüksüz eşi, diplomatiya ve iqtisat soda hemkarlıkının neticesi bolup da kalmasın. Tekimi muhimi kişiler öz göz bilen körgen, hakiki terakkiyat neticesi ve pürüstüden kelgen. Mubivi mındak dedi. Terakkiyatının kişilerge tekimi köp izzet örmet, tekimi köp pürset ve öz ehvalını yakşılaş iktidarını ata kılgan kılmıqallıqı terakkiyatını ölçeydiğen en ahırkı ölçem. Terakkiyat tigi tektidin etkanda Adem'ni asas kılıdı. Terakkiyatını, xalq turmuşunu yakşılaşka aylandırgandıla, andın tekimi uzak müddetlik yakşı təsiratkı erişkili boludu. Bu, mən Cungo'nun terakkiyatını nəx meydanda küzetkendin kiyin erişken, en muhim ilhamının biri. 40 neçil Cungo'a çonkur muhabbet bağlap, köp qitim Cungo'u ziyaretki kelgen, Rusiyelik xanzuşunas Nikolay Samoylov mundaq dep kardı. Dünyanın Cungo'u bolgan kızıkışı üzüksüz açtı. Bunun muhim sebebi Cungo tez terakki kılıp dünyadaki en mukim, en mülçerlikli boludugan, en şençilik iqtisadi hemrağı aylandı. Halkıra cemiyet Cungo'a yüksek işinidu. Bu yıl Samoylov teklifi binaen Beijing, Yinchuan,

yaxshi bo'ladi. Jungo yaxshi bo'lsa, dunyo texmi yaxshi bo'ladi. Echivitilgan, taraqqi qilgan, shanchilik, mas'uliyatjon, sekri kuchi to'liblashgan jungo puxta kuchlik harakati, samimiy ortak payda aladigan hamkarlıqı, kişiler kalbini illetidigan adimiyet alaqısı arqılıq, dünyanın jungoğu bolgan kızıqışını koş, yönülüşlük, beriş geliş devamı da devamlı aşırmaqta.

Hürmetli radio dinleyiciler, yukarıda Dünya Nazar programımızı uğurlaştırgan mezmurlarımızı anlap ötünle, bugün programımızdan dektorları Abdursul Abdurrahim bilen Zumret Yasin, növetçi muharriri Amangül Habibullah, nazaretçisi Bahtiyar Turdi.

Ügünüşünü bilgen Adem en bəxtlik. Ügünüş yolu da izdahat bilen izdinovatkan, izdiniş damıda alığı ilgirlevatkan radyoan uçula. Muşu vaxtınla xeyirlik olsun. Bugünkü ügünüş programımızda anlaşılanı karışalımız, mən Arapa Dözengah. Biz bugünkü ügünüş programımızda Başucu Xi Jinping'nin 2022'nin 5. ayının 10. günü Jongo Komünistik Yaşla İtipaki Kurulğalıqının 100 yıllıkını təbrikləş yığında kılgan Zamanımız yaşları milletini güllendiriş müsabıkı yolu da casaret bilen başlamcı bol işi gerek namlı sözünün bir kısmını anlatınız.

Dostum, belki yadınızı boz gerek, biz bu birkaç günlük programlarımızda Mahira Ubul Qasım'nın Halran Çuyuhar Gündamlıq Pavustu'nun aldın kısımdan anlatkandıq. Mükerem, hakikaten diginini kığan idi. O, etraflıq planlap kapkan kurup, sobatını dessetti. Onu az degendek, Rautun kolu arkalık sobat ve onun sabahtışını urup yarlandırıp, sobatka iyi hırsiyen geçti kıldı. Yalgan sözlep başkalarının aldı da Subat'a kar çapladı. Ondak da bu işle Subat'ın ıstıkbalığı təsir yetküze mi? O yeni özü arzu kığın mektepte okuyala mı? Mükerem bilen onun otursadaki işle kandak bir tarap kılandıgandı. Bula kızıksınız, yıktığınız dağımlık bugünkü radyo jurnal programımız oranlaştırılan Mahira Ubul Qasım'nın Halran Çuyuhar Gündamlıq Pavustu'nun devamı da bulsun.

Subat, arzu istekleri çiçek aşkan bir güzel düşünü köygen idi. Epsuz, bu güzel çüş, eş beşli güce kabahatli çüşke aynıp kaldı. Subat, orundan durup, ambar öyden özün okuş materyallarını kaçılıp koygan kalay sandıkını ködürüp çıktı. O, son günü düm kılıp, içindeki neslanın hemmesini karvatka töktü. Sünşavnanın atkırtkısı silingan konvertini ilip, teşiği yazılgan kadirlik savaqdışım, partidışım Subatka degen körkem xatki qarıp, sınıpımızda siyah kalam xatını en ölçemlik, en güzel yazdığan partidışım Sünşavna. Meni yad etkinizge rahmet, dep piçirlap, konvertinin içindeki atkırtkılarını körüşke könlü yerim bulup, kalay sandukı silip koydu. Şenliğini yeşip, onun içine teğen edilgen kitap, dertler qatarlıq materiallarını mı kalay sandıqı silip kulublap, ambar öyge ekirip koydu. O, kalısıga, kalbiye sınıp ketken algebra iştiyakını mängü kulublu etdi. Subat, şığladı, kaxşıdı, həsret çekdi. Hemme adamının həvizi gildiğen kelişken Subat öldü. Hazırkı Subat, uğruklap, iskilettek bop qalğan. Çırayı tegi-tegiden seyrek. Bir putu aqsaq, közleri oltırışıp ketken. Hatta, bire adam bilen paranlaşkıdak mağdurumu yok idi. Onun bedendeki yarasa qayıp, künseri ontılıp mı ketişi mümkün. Ama, yürek yarısı bir ömür saqaymaslığı mümkün. Şundaq bolsa mı? Subat, hayatının rahimsiz riyalıqığı yüzlündü. Turmuşunun atçığını içeği yududu. Çünkü yaşaş üçün aldı qarap meniş gerek.

birinci ayının bir günü keçdiği, hava tolımı tincik bulup, şamaldın əsər mi yok idi. Oyladaki demokçılıkı çıdamağın Subat, su pompasına kuduqdan su tatıp, təştəkdiki gülləyi su koydu. Andın, oylağı su çeçişka başıldı. Şu peyitdə, dərvazı aldıda işki yaş balı peyda buldu. Bu Subat'nın uyu mu? Dəb sordu ola. Hə, şundaq, mən Subat bulu mən. Mini istəm tanla. Soğuklu sordu Subat, gəb xalımay. O işki jigit, iştik oylığı kırdı. Subat'tan əhvalımı sormay,

subat. Bilib durdum mən. Sən hazır azabdan çəksiz puçulnuvatsan ki, təsavvur qılışqa acizlik qılmən. Sən bana çıtırnaqınqıcı üç bop gettin. Mini yet qatiyanın tigi kümü əssən bu dədən çıxmıqıdək nəbrət odudu küyvatsın. Əlbət şundaq bulusən de. Çünki açan mükərəm seni üzül kesil meyran qılıb etdi. Gerçi işkimiz qordaş bulsaq mı? Mən özümünü senin açan dəb atıdım. Açanın şunda qaltız karamətleri bakken ki, senin noçılıqını yer bilən yeksan qılıb etdi. Əmdə o, açanın kimliğini obdan donuğan sən? Mən o, bunçilik zəhərxəndi qız əməstim. Ama bununla yenili sen sebepçi buldun. Ben seni uçuratmasını ilgili, jigitler tolu arkamı kırvağında olanı əhmək kılıp, iş pışığımda çıkırış üçünle hədəb koyuğun. Davud'a gelsek, o işkimizin atanısının işi. Sevsinin haber yok, görüştüğümü yaptı o diyendek, menden haber yok, Davud özüce akımda palakşıp, boğazı ayalım deyip ağzını tatlıq etip yordu. Ya sinindeki kursağıda bilimi yok, ya iskiyatı yok, bir karı gözeyge tigidigan kimken? Ben onu azaldın közümge ilip mi koymağın? Menin könlümdeki eşi git bolsa, kamlaşkan, bilimlik, muhabbetge sadık buluş gerek. Şu günü çoğunca seni tuncak etim ködüm. Tarifini anlap, yürüküm göpül defsep getti. Azaldan hiz kıp bakmağın bir hıl sezim bütün vücudunu lersiye aldı. Manımı şu kelgüsüdeki alım jigit menin mengülük hemrahim buludu. Meyli kancilik bedel töyleşini kaddi nazar bu jigitini çokum kolumgu çüşürmen dep kasem içtim. Hem de işkimizin güzel kilacigimizin lahiledim. Hayalımda sen bilen şehirge barattım. Sen daşıyordu okup algebranı tədqiq qılattın. Mən birə kəsbi məktəbdə oquydum. Ağlandın xəbər alattım. İşkimiz şəhərinin gözəl koçularda, bağçılarda sayılı qılattıq. Muhabbət pəyzin sürətdik. Manım ışın da xiyalla qarıq bulub, keçiləri kirpik qalxmayı tanat qozattım. Gelimdən tamahım ötməkdi. Hər günəsini birə qədim köymüsəm, Mektep korosunu sevdaydak oynattım. Seni yıraktım bosumu kör bağandın kiin. Ya ki bu musa senin bilen mecburi paranlışı bağandın kiin. Yürküm sel aram tapattı. Lekin bunda külle bana tolumu azadlık duyuldu. Minin pekatçı da uçilgim kanmay. Ahire yüzümünü kayırıp koyup seni koğlaştım. Absus. Sen bana karab koyuştu gül, beni közünge ilmayı hakaretledin. Beni numusunu bilmeydiğen şallah kızgı çıkırvettin. Şundak, senin kıgalların bana kattı kar geldi. Şundak bosumu çıdap, sen bilen dost bop gelişini eğittim. Dervaka, sen beni aldap, kız savaktaşlarına tonuşturup koyup, öz onu çetki elip, menden keçip yurdun. Yüz abroyumni tekimi tüşürdüm. Mən seni çin dilimden söygen subat. Sen üçün her qandaq bedel töleşke. Hatta cinindimi keçke razdım. Ama sen dilimi qatıq azar bədim. Sanı boğan muhabbetim nəpiretke aylandı. Bütün dünya köz aldımda karangolaşdı. Kalbimdeki gazap otu goya yanardağdak partladı. Minin könlüm mengügü öldü. Başka birini seni söygendek söyüş men üçün ölgendimi beter azap. Bilemsen bana bu ömürlik cazanı sen bana bedin. Subat şunun üçün mü kallamda bekat senden üç ilişkin ibaret berle niyet kaldı.
Agar bir odamning qalbida qisas o'ti portlasa, yo'lvosdak yovuzish ketadi ekan. To'g'ri. Men bir kishi yo'lvosga aylandim. Sendan uch elib Murat Maqsadinga yetkizmidim. Buning bilan to'xtab qolmayman. Hayotli bo'lsam, keyingi turmushingda bir ayol bilan xotirjam o'tishing. Uxlab tushing. Sen bu xatni ko'tirib, arz qilish qo'ydi bo'lishing mumkin. Men hargiz to'smayman. Hamda orlishmi avar bo'lmayman. O'zingni oqlash yo'lida palaqshib yurishingni to'rt ko'zim bilan kutaman. Mukarram xatning ostiga yo ismini, yo vaqtni yozmagan edi. Subat xatni o'qib bo'lib, peqirtib tashlabdi. Uning yuragi shundoq muzdadiki, mangu ermaydigan muzdagidek qaytib, ichiga titrak olishib, badani tikanlashdi. O, nima degan qo'rqinchli ayola. Meni suyamish tixi. Chin ko'ngildan suygan bo'lsa, men rad qilgan taqdirdimu, meni hong'i ishtirmay, aksincha menga baxt tilagan bo'ladi. Kesin onun sevgisi. Bu çiçi yol bas. Bunun en kinki günlerimde beşim gıyanı kandak günlerini yağdıra. Subat, oylağın seri bir karanguhan onu dem tatıp ekirip getip bağında kes kılıp, bedeni kattık silkindi. O, çacırap oran döndürüp, kadını kolağı elip, yırtıp taşlı vetmekçi buldu yu. Yeni bunu yedirdim yandı. Xatni qayta konvertga silib, ambar uydagi qalay sandiqqa silib qo'ydi.

Sevimlik radio alıqıçılar, yaxşı turdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda bolu atkını Merkez Xalq Radio Stansısının Üzülməz Melodiya programısı. Yeni bir gündə yeni küylər sizge həmra bolsun. Naxşı muzika, ruhnun oziqi, çarçıqan qəliblərinin təşnalıqını qandırdıqan mənivi bulaq. Ayacanı tolğan dıllağa pərvaz ata qılıdıqan fontan. Kuşallık demlerinizde küy ağlayın. Çarçıgan peytlerinizde küyü kulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşi muzika, ümit küt olgan cüşkün kalplerge huzur beğişlaydı. Sizden menevi teştalıqınızda kandırdıgan yanırat nakşıla, serhıl küyle üzülmez melodiya programımızda. Kenundakta bu muziki gülzarlıkı kadem besin de isil küylerinin porek açkan çiçekleri, dilini yayırtıdığan kuşpıraklarının huzurlanıp, hayatınızın coşkun peytlerde tekimi zor cesaret bilen tırış nişanınızı karak intilin. Üzülmez küyle her vakit sizge hemra bolsun. Ben sizlerin yakın dostumla Abdursul Abdurlim. Şimdi ben ki bu demlerimiz ehmiyetlik yez tuygulağı tolgusu. Yine ondak olsa tuncu küyümüzle başlap gettik. Merhamet.

Her radyo hoş dostlar, programımızın da anlaştırıvatımız. Her bir gününüz ne yakış oranlaştırığımız var mı? Ondan da tövendeki bayıldırımda kulak silin. Saatinin kongurkını özünüz yaktırılgan müzikaya doğrulap koysanız, uyganğa vaktinizde kalbiniz hoşal keyfiyat kutuludu. Naştılıkınız kuretlik bolsun. Yarışımlık özünüz yakış gördüğün rahat giyimlerini kiyip, uyunuzdan tebessüm bilen çıkıp, işhanığı tebessüm bilen kırın. Bu tebessüm tabi elektr magnet bulup, itibarsızlık ve üşmeliklerini yoktudu. Onun için hava uçuk gülleri atlatkı kaklının. Çünkü köngül mü fotosintezge muhtaç. Üstülünüzdeki gülle ya ki taladaki yeşilçiliktin kan uçu huzurlanıp, hayatlık tuyuğunuzda uygudu. Yaşaşının ne kadar güzel işkerlikini daim takitlep durun. Yani şu nesi seminizde bolsun ki, kancılık aldıraş buluşunuzdan kattığı nezer, üçtü çokun müydü bilim. 20 minut ya ki 20 saat boz kupayı. Her katım öğüden çıkanda ya ki öğüge kaykanda imkan kadar bir yol demeyin. Aşı tonuş koçula, tonuş çırayla sizge turmuşun ılıklıkını his kıldırdı. Turmuşunuz her vakit güzellik tutulsun. Penemlisi güzel nakşılarımız devamlı silah üçün.

Hey, radio oluşu dostlar, şundaq dep ayta alaymız. Hemimizdin artıqçılığı bar. Elbette, kemçilikimiz mi bar. Her birimizdin özüge xas alaylıkimiz boludu. Belki biz kılan işlerini başkalar kılanmaslıqı mümkün. Başkalar kılan bazı işlerini çoğu, biz kılanmaslıqımız mümkün. Şun aşka, her bir kişinin özünün artıqçılığını doğru tonuşu naayeti muhim. Bir adam muvaffaqiyet kazanımen deydiken, nişanını doğru bir kişi. Herkes mi kemçilikini görüp, azırak kıyınçılıktan vazgeçmesi gerek. Adamın hem de mükemmel bir kişinin adayı. Sizin bir cihette yetersizlikiniz olsa, yeni bir cihette artıkçılıkınız olsun. Bir cihette artıkçılıkınız olsa, çokum yeni bir cihette yetersizlikiniz buluşu mümkün. Her kandak bir muvaffakiyetinin keyniye, talay cepa muşakkatle yoşurungan buludu. Yani şu cepa meşakkatle üstünün galip kileligen kişilerle andın öz ecir mehnetinin şiir meyvesiye iğizdi geleydi. Her vakit özümüzün kemçilikini, alaylikini tonup yitip, kemçilikimizini amalba yok kılaylı. Artıkçılıkımızını tekimi cari kıldıraylı. Şundurla muhabbakiyat bizden buludu. Söyümlük dostlar kıynemize yakınlık küylerimizden birlikte huzur alaylı.

Sevimlik Radyo Anlıkçılar Merkez Kalık Radyo Stansı'nın Üzülmez Melodiya programımızın bugünkü kıymetli demleri bana müşahede ahırlaştı. Programımızı yaptırıp anlığınlığa köptün köp rahmet. Sizler bilen hoşluş aldıdı turvat hemen. Bırak ertedeki programımız tekimi nadir. Anlaştığını herkes unutup kalmağı sile. Eğer programlarımızı vaktinde anlayamayı kalan bozsanla, stansımızın radyo torunu kırıp, kalıgan vakitte kalıgan anlısanla buludur. Bugünkü programımızdan Mesul Muharriri ve Kırıştırgütçisi Amangül Habibullah, Nazaretçisi Bahtiyar Turdi. Mikrofon aldı da, silahın dostunla Abdursun.

Hürmetli radyo alıcılar, şimdi radyo kütüphanesi programımızla başlayınız. Ben Abdursul Abdriyim. Hazır sizlerin huzurunuzda sunmakçı bolgan eser, bütün ömürde tırışıp icadi emgek kılıp, 19. əsrdəki Avropa tənqidi realizm ədəbiyyatının yuqur pəlləsigə çıxan Rusiyanın uluq yazğıçısı Lev Nikolayeviç Tolstoy'nun dünyaya məşhur Anna Karenina adlı romanı. Tolstoy özünün dünyaya məşhur Anna Karenina romanında adamnı heyran qaldırğıda küzütüş iqtidarı ve bedi obrazlarını roşen yartış bilen şu devirdeki mürekkep çigiş ictimai ziddiyetlerini ve tez özgürvatkan tarihi olaylıkını toğra çonkur içip begen. Hem de dikkatinle Şincan Halk Neşriyatı neşir kılgan danlık edebi tercüman Rahman Mahmut tercümi kılgan Lev Nikolayeviç Tolstoy'nun Anna Karenina namlık romanı da bolsun. Oğunun unuşluk buluşu bilen Xotinidin kelgen xatının xuşallıqı alemçi xuşallıq bulup, kiyin yüzbəgən işki köngülsüz iş o xuşallıqlarının aldı da Levin'a onç təsir kılıp getmedi. O köngülsüz işlerinin biri, Ceren yandak at tünügün çarçap getken mi, bugün eşnimi yemey beşini sangılıtıp ruhsuz turat. Arvikeş onu tünügün zor kıp kalgan dek kılıdu, dedi. Tünügün bekirek iştikeydi vettu, Konstantin Dimitriç, dedi Arvikeş. On çakırım yedin çaptırıp geldik, asam mı deysiz? Levin'nin deslepte keypini uçurgan. Kiyin yani külkilik tuyulgan ikinci iş, Kitty'nin ulağı evetken tamakları idi. O ikisi körüpla bir heptede mi yep bulalmaz mız deyişken, kiyin azırak mı kaldırıp koymay hemsini yep buluştu. Levin çarçap hem korsuki içip kelgen ve kilipla samsı bolsa toyğudek yev alsam dep oylugan idi. Öyge az kalganda laska mı Худи яву кушларнинг ҳедини тез олғинидек, тамоқнинг пуриқини мо найт тези ҳидлаб, оғзига сериқ сув келган эди. Левин уйга кирибла Филиппга дарру самс келтиришни буйруди. Лекин самс турмоқ чужи гўштларми қолмаган эди. Пах, у ажойиб иштолиқ экан, деди Облонски. Veslovski'ni körüstüp külgen boyu. Menimi korsqım yaman, emma uningchilik emas. Uning hayran qaldıqken. Uning amali yok, dedi Levin Veslovski'ga tutuq chiray qarab qoyup. Filip, kalı güşüdün bosumu keltürgin. Ula kalı güşünü mi yap buluşdi? Ustıxallarını itlağı taşlap bedim, dedi Filip cevap verip.

kılıvatıdı. Karı bolmayvatıdı dep oylap, onu zadılı aramıdı koymayvatattı. Genez hanım Oblonskiyga öyləni körüp gelişini tapşırıp, Levinni aldığı çakırtıp kırdı. Mən işnimini bilmeymen, Genez hanım. Kandak oylugan bolsunuz, şunda kılıverin, dedi Levin. Kaçan köçüdüğününle toğırlık birini mi deyişi valaylı? Mən bu işini zadılı bilenmeyi kaldım. Milyonluğun balıla Moskvasız mı, doktorsız mı salamet tuğulu batıdı o? Şundak durup yen neymiş çün? Navada tasadı bir iş yok kalsa. Eş kılıp Kitty'nin halıgındak bolsun ço. Bu işini Kitty'ye digil olmaydı. Onu sen kokup yürük çıkıp gelsin demsen. Anla bu yıl baharda Natali Golitsina Naçar Tuğut anısının kolu da ölüp kaldı. Siz ne mi desiniz men şu? Dedi Levin perkay uçup ahır. Genez hanım bir nimelerini dep düşündürüşke başıldı. Levin hiyalı başka yakta. Hoşakmay anlap oldurdu. Genez hanımının gepleri Levin'nin könlünü parakende kalattı. Ama hap kılıvatkını samaverinin yenidi boluvatkan işlaydı. Yak, onda kışemez. Dep oyladı Levin aralap kitige. Çıraydı yıkımlık külge. Kitige bir nimelerini davatkan Veslovskiyga. Yine menzilleri kızırıp ayacan bilen onun geplerini anlap oldurgan Kitty'ye karap koyup, Veslovskiy'nin turkı, karaşları ve külüşleri de bir napak nersi badek kılattı. Hatta Levin, Kitty'nin turkı ve karaşları mı şundak nersinin barlıkını sezgendek bolup, beşi pırkıra vatkan dek, közlerge karanguluk tıkılı vatkan dek boldı. Yani tünü günkü okşaş, özünü bəxit, hatır cemlik ve gururunun çoksudun ümitsizlik, nepiret ve hakaret hangi gulap keti vatkan dek sezip, hem ademdin, hem iştin bizar boluşku başıldı. Hep boludu, sizin digininiz dek bolsun, Genez hanım. Dedi Levin o tarafka yeni bir qetim qarab qoyup. Mustabitning taji ani shundoq eg'irdir, dedi Oblonskiy chaqchaq qilib. Bu gap orqali u Kinez xonimg'ila tartimlab qolmay, Levinni hayajonga selayotgan ishni bayqab qilib, shuningimi qartib degan edi. Bugun hajab vaqt turdinga dolli. Hemmeylen Dolly'nin hürmetige orlardın turuştu. Veslovski bir peskila ornudun turup, yaşlanın ayallanı hürmetleşke adetlenmigen ortak kesili boyuca beşini biliner bilinmez egip koyup, yeni şu külküsü bilen sözlep getdi. Keçice maşamini uxlatmidi, üzümü yakş uxlumidi, mijazı osal onun, dedi Dolly. Veslovskiy'nin Kitty'ye kılıvatkan gepleri, yani şu tünü günkü Anna'nın işleri. Muhabbetni cemiyet şaraitinin üstün turudu deyişki bolamdu digende gepleydi. Kitty bu vaqtda paran kılışını yakşı görmeydi. Çünkü Veslovskiy'nin bu toğırlık gep kılgan çağdaki gep oranı onu ensirtip koyattı. Bolup mu bu işinin erigi yaman təsir berip koyudu qallıqını düşünetti. Şundaktı mu, bek mi sadda, hem könlü tüz bolğaçkı mu, onun geplerini üzüv etelmeydi. En addisi, özügi uçuktun uçuk, yekinçilik kılıp kılgan geplerden payda boluvatkan huşallıklarını mu yoşuruşunu bilmeydi. Onun gepini bölüvitişini,

0: bəzidə oylapma qalatdı. Lekin qandaq bölüb etişini bilməyitdi. Nemeli qılsun erinin onu sezib turadığanlıqını, yaman tərəfki buraydığanlıqını bilib turatdı. Ahir o Dolly'din Saşağı nemi boldi dəb sorudu. Veslovski o ikisinin mənisiz paranlarının çapsanraq tügüşünü saqlap, Dolly'ga soğuk qarap oltırdı. Lekin Levin'ga Keti'nin bu suali yalgandın sorap koyuvatkan əşəddi bir heli bolup tuyuldu. Bugün mogo terip kilişki barımız mı? Dedi Dolly. Barayli, mən mi barı mən? Dedi Keti kızırıp getip. O edep yüzsü dilla Veslovski'din siz mi baramsız dep sorap koymakçı bol diyo, lekin sormedi. Sen neg barsan Levin? Eri yeniden çoğun çoğun çamdap ötüp getip atkanda hicalet bolgandek sorap koydu onundun Keti. Onun uyalgandek körüngen bu haleti Levin'nin gumanını tekimi ispatladı. Мәй оқчағда бір техник мен іздәп кептікен. Оның өлән текчі көрішмеген. Деді Левин оныңғы қармай тұрып. О, пәс күтшіп, күтіпханысыдың чықар-чықмайла, кәйнідің хотынының олдырап келіп атқан тонуш аяғы тевеші аңланды. Ә, немдейсен? Деді Левин соғыпла. Біздің ішіміз ба? Keçirin, dedi Keti, nemiz texnik qarab. Erim gideydiğen iki qız gipin baydı. O nemiz mağmaqçı bolıp turatdı, Levin onunğa. Hatır jammen evirin, dedi. Poyuz saat üçtü mağamdı, dep sorudu nemiz. Keçkip kalmasam bolatdı o? Levin cevap bəməy, Xotunu bilən billə sırtqı çıxdı. Hoş, mağı deydiğən gepiniz boz dəvirin, dedi Levin Fransız sözləb. O, xotununun çırayığı qarmıdı. Xotununun tompiyib turğan qorısqıqa, ələmdin titirəb, eçin arlıq tüs alğan turqıqa qarğus kəlmək qeli vatatdı. Sizge demekçi boğunum, biz yeni muşundak keti vermeyli. Bu mağı bir azap bulu vatudu, dedi keti sel duduklap. Mehmanxanı öydü hizmetkarla ba, dedi Levin aç çıkı bilen onunla. Bu yada bundak yığlam sırap tursan sət. Emiz av yegi barayli. Ula koridorning u beshigiga kelib turdi. Ketining yondagi uyga kirgisi bor edi. Lekin u uyda ingliz tili o'qituvchisi tanaga dars o'tib ketibdi. Bu ham bo'lmaydi, baq kirayli. Bog'da ularga yer supirayotgan bir diqqon uchrab qoldi. Ikkisi u diqqonning Keti'nin yaş yuqi çırayığa. Levin'nin haya jalınıp turuvatkan halitige dikkat kılıp kelişidin ensirmey, aldığı qarap iştik mağdı. İşkilisi işçideki gəplerine devilip, karış tərəpnin uqşmaslıqını könlüdün kötürvetmekçi. Özlerini azaplap kelivatkan nersidin, dərqəm tuturup sözlüş arqılıq kutulup ketmekçi boluşatdı. Bundaq keti vermeyli. Bu işkilimiz üçün bir azap. Mən bəkmi qiyilinib keti vatı mən. Sən mi şundaq? Nim üçün şundaq qılımız? Ula, işki tərpide lipa dərixi igiz ösüp ketken, yol üstüge koyup koyulgan uzun orunduqnın yenigi kelgende keti şu gepni qıldı. sen bana bir gepnele digin. Onun geplerde edep ahlakı yat. Özünü sormagan kılıksızlıkla bağ mı yok? Levin oş günü keçedikige okşaş, muştini meydisige mekkem yekibilip turup gep kıldı. Ba, dedi Kitty titirgen avazda. Lekin sen menin bu işte ayıplik emeslikimni baykımıdın mı? Men bugün ettigen ornumdun turgan çağdın başlapla, onunı başkıcı muamildi buluşunu oylıgan. Lekin bu ademle, o bu yeğe nemiş ki kegendu? O kemmeste şunçilik tiniç, bəxtlik kiti vatattuk. O şundak depla, avazını koyu etip yığılap ketti. İse dəşler bilen tən, yuğan korsuki silkinip gəp kılalmay kaldı. Ulanı kaynidin qoğlap kelvatkan nersimi yok. Keçişleri tehimi hacetsiz. Ya uzun orunduktu oltırgınıga hoşal bolup ketkidek iş mi yok idi. Ama bağven ulanın öyge kaytkanda yeni bak kırgen çağdikidek emez. Çıraydın hatırcemlik ve bəxt nurlarını parlatıp ütüp ketvatkallıqıga hayran bolup karap kaldı.
1: Ben sana şunu dep koyayım. Sende gurur diyen nesi yok. Kadir kımmetini bilmeysen. Ahmet kanı hem eşeddi usul arkalık layık tallab. Kızımızda şermende kılıvat sen. Balağı tıkıvat sen.
2: Kinez, ondak demen. Ben zaten neymiş kıptım ha?
1: Ben neymi kıldım demsen? Neymi kıgınını ben sana dep birey. Birinci, sen kızımızda talep koygan yigitlerini üzen çıllap geldin. Bu iş ayetle bütün Moskova'yı pırketidu. Bu turgan gep. Eğer oltırış teşkillemekçi olsan, özen tallıgan yigitlerinle, bugünkü de kızımızı tek koygallanıyla çakırmay, bayvetçilerinin birini koymay, hemisini çakırsan, tansu ötküzüp bəsən yakşınmam de. Ben sen çakırgan o yigitlerden bizar, şunçilik bizar mən. Sen bu kılıkın bilen kızımızın beşini aylandırı ütüpsen. Levin uladın mın yakşı. Petrborg'nun o begzadılarının hemisi kudu maşinide yasap çıkan dek bir kalıptın kesekleri. Buzuk nimile. O nimilenin ecdadi padişahı olsa mı benim kızım ondaklığa muhtaç emez.
3: Hürmetlik radyo anlıkçılar, anlavatkınınla Merkez Halk Radyo Stansı'nın radyo kütüphanesi programısı. Ben Abdursul Abdurayım. Huzurunlarda bolup atkanı Tolstoy'nun dünyanın meşhur romanı Anna Karenina.

Dolly özünün arzusu boyunca Anna'nın aldığı ketti. Sınılısını hapı kılışka, onun erinin könlünü hıra kılışka, Dolly'nin zadılı könlü tartma etti. Şundaktımı amalsız keti vatattı. O Levin Erhut'un işkisinin Vroniski bilen hiç kandak alakıdı bolmaslık niyetinin durusluğunu düşünüp durattı. Şundaktımı Anna'nı yoklap gelişini özünün mecburi idiği dep biletti. Onun yine Anna'nın ehvalı da özgürüş bolu atkan bolsu mu, özünün onunla bolgan könlünün özgermigerlikini bildirip koyuş niyeti mi baydı? Dolly o yergi berip gelişte, Levilla'ı yolunu vilişine halımay, icarigi at tepip gelişke mehaligi adem evetti. Levin bu gepni anlapla, onun aldığı kırıp onu eyiplep getti. Sen nemiş ki uyağı berip gelişini, minin könlümünü hıra kılı dep oylaysan. Eğer sen beni şu işinki kapı boludu dep oylusan, uçakta minin otlarımını işletmeginine tekimi bekere kapı olumen. Sen bana uyağı bağımsam zadı bombaydı diyen gepni kınmayla, meyligi ademe vettip, icarige ot epkenmek çöp sen. Bu işin minin oğamını tekimi kaynattı. Ula sana at berip durdu, emma seni uyağı apırıp koymaydı. Menin atlarım ba, eğer meni kapkınmaydı sen, menin atlarımını işlet. Dolly onun gepege kırışkı mecbur boldı. Yolgu çıkıdığan günü Levin kaynatısıga 4 atlık peyton. Yine

0: yolda almaştırıp mağdığanğa zapas at tayarlap bədi. Bu atla bəkmi çıraylıq bolmusu mu, əmma nayt qaul idi. Ulanı bir gündü baradığan yergi yetküzəl etdi. Əmmisi terilğuğu şildidiğan, minidiğan atladın idi. Şu küllerde Kinez hanımını poiz stansıya apırıp koyduğanğa, Tuğut anısını elip kelidiğanğa atla lazım idi. Levin'nin beşini katırıp turuvatkan mı muşu iş idi. Lekin sahip hanılıqtın alğanda, u dolleni başkaladın icarigi alğan at bilen yolgı selip koyalmaydı. Onun üstüge atlanı icarigi elişka 20 roble ketetti. Bu pul dolli üçün az bul emes idi. Dolli'nin kolu kısqı idi. Bu cahette u dolliğe yiz taşlı kılattı. Dolli Levin'nin mesleğeti bu içe tan atmaylı yolga çıktı. Yolla tüz, peytun rahat idi. Atla oynaklap çepip barattı. Peytun'nun aldı da peytun keştin başka gocudarmı oltırattı. Uni Levin çakarlanın oranı da Dolli'ni digen yerige salamet apırıp koyuşku orlaştırgan idi. Dolli peytunda mügidep oltırattı. Atlanı almaştırdığan dengi itip gelgendila oygandı. Dolli, Levin seviye jeskeninki ketip etip çüşüp ötken aşu bay dikkanının öyge çay içkili kırıp, dikkan ayalla bilen balıla toğırlık paranlaştı. Qeri dikkan bilen mu, u maktab toxtumuğan Graf Vroniski üstüde paranlaşıp, saat 10 bolganda yolunu davamlaştırdı. Öyde balılanın gemide bulup bir işlanı oylaydıgan vakit mi bolmaydı. Bugünkü töz saatlik sefer üstüde uzaktan beri besilip kalgan oy pikirleri bir dillik kallısıgı gelibilip, özünün bütün hayatını hemmi tereptin bir kur eslep çıktı. İlgiri o hiç kaçan mundak azadı olturup hiyal sürüp bakmagan idi. Bir dilla özünün bazı oy hiyalları özüge galit tuyulup ketti. Başta o balılarını oyladı. Kinez hanım asasen kiti balılağ obdan karaymız dep vedi bergen bolsu mu? Yanılı balılardın maşa yana benvaşlık kılması bolattı o. Girişani at tipi vetmesiydi. Lişanın korsuki ağırıp kalmağay. Dep ensirep mandı. Arkadılla kelgüsü de yüz beriş ihtimalı bolgan bazı işla real meselelerinin ornığı ütübilip, bu yıl kışta Moskova'dan yeni öy setiviliş. Mihmanhanı öyünün saymalarını yengüşleş. Çon kızıga nork pelto tiktirip beriştigendek işla toğırlık kıyal sürüşkü başıldı. Onun dinkiyen hiyali tekimi yırak kelgüsüdeki işlağı getip, balılarını kandak çon kılıp katargo koşuşlarını oylap getti. Kızla anca emez. Oğullarını kandak kılış gerek. Hazır o yakşı. Girişanı özen baş kurup giterleymen. Korskumda kanmagan dikin vaktimi yeterlik. Setivani balılanı başkur digil olmaydı. Hem o başkurup mu gitenmeydi. Ballani başkılanın yardım bilen özem katağı koşup ko giterleymen. Lekin yana hamıldar op kalsam uçakdı tes. Uçtum tut onun esige. Hotun kişi balı tuğuş kargışığı ketken digen bir gep gelip kaldı. Onun karışça bu gep toğır emes idi. Tuğuşku anç emes. Ama korsak götürüp yürüş azaplık iş.
1: Sizge azadı nimi kerek?
2: Aşınınızdan sizge azgan katlı kerek.
1: O katla bu yedemez.
2: Ben sizge oynayışınız.

0: Hürmetlik radyo anlıkçılar, yukarıda 19. əsirdeki Avrupa tənqidi realizm ədəbiyyatının yukarı pəllisigi çıkan Rusiyanın uluq yazgıcısı Lev Nikolayevich Tolstoy'nun Şincan Halk Nəşriyatı nəşir kılgan. Danlıq ədəbi tərcüman Rahman Mahmud tərcümü kılgan Anna Karenina namlıq romanını anlattı. Yaqtırıp anlığınınla rəhmət. Davamını ətiki radyo kütüphanesi programımızda anlıq aysilə. Bugünkü radyo kütüphanesi programımız muşu yerde ayaklaştı. Bugünkü programımızın nazaretçisi Esker Tursun. Mesul muhariri Abdullah Molla. Diktori ve kiriştürgütçisi Abdursul Abdurayim. Hürmetli radyo anlıkçılar, emde deyip tınla, stansımızın başka serkıl programları da bolsun.
1: Mən onun bilen uçuruşup kaldım. Menin payda buluşum onun da bazı özgürlüklerini barlıqı keltirdi. Menin sayıdak əgişim bilen o başkalar bilen uçuruşunu xalımaydıgan, hatta özüge yüzlenemeydıgan bop kaldı. Bir günü o menden ayrılıp hemmini qaytadan başlaşını karar kaldı.
2: Üçüncü numarlıq bemar.
3: Doktor, mən xamışlıq kesli griptar boğa uxşaymen. Qandaq davalansam bula.
1: Ciddiyleşmem. Hazır doğru bilen davalaş xeylili bir xatar. Önümü işençilik. Onunun başka psikolog davalasaq mı?
3: Aktif yüzünü mən. Özümünü özgərdi mən. Hazıraqlı özgürüş mü? Meni ümitge teximi yıkılaşdırdı.
4: Psikolog sağlamlıqa köngül böleydi.
5: Sağlamlıq dastıqınımızda.
6: Talondaki işkili kodunu sahili sekla yemeklilerinin işlep çıkırılgan orne. Tevşürüp ölçeş uçuri katarlarını kör alayımız. Hatırcam sitval alayımız.
7: Korumuğa tuz şekerini azıraq salaydı. Obdan talasaq sağlam ozuqlu alayımız.
5: Sağlamlık ayıqımızda.
8: Tamak dinkiyen piyadımın eş, uzun ömür görüşke paydılık.
6: Velisbit bilen işkı verip gelsek tenimiz sağlam buludu. Yol tosuluştu mu korukmayımız.
5: Sağlamlık kolumuzda.
6: Ahletlerini türüge ayırsak, baylıktan tekrar paydını alayımız.
5: Denizlerini içip, hava almıştırıp dursak, öğünün havası saplaşıp, mikropla yok aydı. Sağlamlık her vakit yenimizde.
6: Piyadla yolu köpüyüp, yeşillik kıpırkengen mealimizden muhiti barğansırı yakşı bulmakta.
5: Sağlam cungu birlikte açırışımızı muhtaj.
9: Bugün ananızga önce daha numar içip verişke vaktiniz çıkar mı?
10: Ben çıkılıştım. Kaytkan ikin kıtıra ya.
11: Atanım bilen bir koru doturumuz. Ama vaktimiz odol kemmeydi.
9: Vey ana, avazınız bütüp kaptı o.
12: Zukam da kağılı hılıp oldu. Ben sıra yapkan mısın da sizi demi geydim.
13: Atanım bilen bir şehirde turumuz. Ama künlep künlep vaktimiz odol kemmeydi.
11: Ata anımız bilen tən xoşal buluşqa vaxtımız odul gelsin.
14: Baba, siz sulu oynadığın vaxtıda mən sürəkkə əp qoyayım.
11: Öydikilə bilen xoşal xoram cəm buluşqa vaxtımız odul gelsin.
15: Ata anamdan sağlamlıqını diləymən.
11: Ata anımızda siyğınışqa vaxtımız odul gelsin.
13: Dada, ana, biz kəldok.
14: Buva, muma.
6: Kiçikinə ot yalqını, barmıqımızın uçunu illətə alaydı. Lavuldap kuyuvatkan Gülxan bütün bedeninin hargılıkını yoktudu. Bir tamçı su kalpıkımızını nemdiyeleydi. Örkeşlep yıkıvatkan Çangcan deryasının suyu bir payan itizlanı suğuralaydı. Bir adem bir bölek muzikinini yalğız çalalaydı. Simfoniya ömükü orulğan muzika kişidə acayip sezim peyda qılıdı. Öz cayının su, tüpürki, şu cayının kişilerine bakıdı. Her millet halkının birlikte iştipaklaşıp algı bezişi,
16: ortak gülünüp terakki kılışı, Cumhur milletinin hayatı, küçü ve ümidi.

Hürmetlik radyo anlıgıçılar. Emdi, Merkezi Halk Radyo Stansısının Beijing'den berdiğen Uyghurça anlatışını başlayınız.